0: sevdiği eserlerle yine sizlerle olacak efendim.
1: Evet, bu arada istek şarkılarınızı yine Instagram'dan, Facebook'tan bizlere göndermeye devam ederseniz inanın hepsini okuyoruz ve değerlendirmeye çalışıyoruz.

0: Seslendireceğimiz son eser tabii ki bütün Antep'te çok sevilen, çok böyle düğünlerde söylenen.
1: Kadife'den kesesi mi?
0: Evet,
1: Öyle mi
0: çok
1: söylenir
0: sevilir.
1: mi?
0: Evet, orada o kadifeden kesesiyle
1: Maşallah.
0: oynanır. Şimdi ben bütün izleyicilerimizi böyle ayağa kalkın diyorum ve bizimle beraber bu şarkıyı hem oynayın hem seslendirin diyorum. Öyle sonlandıralım programımızı. Ne diyorsun Alpçiğim? Ve
1: Hay
0: buradan
1: hay
0: Antep'e
1: diyorum.
0: de bütün
1: Hay hay diyorum,
0: arkadaşlarıma,
1: evet.
0: bütün dostlarıma da selam
1: Antep'e
0: olsun
1: selam
0: diyorum.
1: olsun.
0: Onlar
1: Efendim,
0: şimdi ayakta, ben eminim.
1: sizleri Allah'a ısmarladık. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Gönül pencereniz hep açık olsun efendim.
0: Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Sazın, sözün, gönlün ustası Erol Parlak Hocam'la birlikte sizlerin kalbinden, bizlerin kalbine, yüreklerden akan o gürül gürül güzel türkülerimizle yüreklerinize, evlerinize misafir olmaya geldik. Aşk Özünden programımız başlıyor hocam. Nasılsınız?
1: Evet, sevgili Deniz, öncelikle sesine, nefesine, gönlüne sağlık bu güzel icra için. Yine TRT Müzik izleyicilerinin, kıymetli izleyicilerimizin gönül kapılarını aralamak üzere, biz de gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere karşılarındayız. Bugün de onlar için çok kıymetli, birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişlerimiz var, nefesler var, türküler var, oyun ezgileri var. Hepsi birbirinden güzel.
0: Gönlümüz coşkun, kalbimiz dopdolu hocam. Sırada Aşık Mücrimi'den bir türkü söyleyeceksiniz.
1: Evet.
0: Derdi bana veren yardır, merhem edip saran da yine o, diyor Aşık evet. Mücrimi.
1: Sevgili Deniz, programımızın bence kıymetli taraflarından bir tanesi de böyle bu türkülerin arka planındaki üretken insanları, o yürek atan yürekleri, emekleri, çabaları biraz böyle dile getirmek. Aşık Mücrimi deyişlerini çokça dinliyoruz, çokça
0: evet,
1: çalıp söylüyoruz.
0: Aşık
1: ama Aşık Mücrimi hakkında pek bir fikrimiz yok. En azından biz burada küçük bilgiler aktararak dinlediğimiz eserin kaynakları hakkında da fikir vermiş olabiliriz. Aşık Mücrimi, benim edindiğim bilgilere göre 1882 yılında Malatya Doğanşehir'in Karaterzi'de doğmuş. Asıl adı Mehmet Özbozok ve mutasavvıf bir halk ozanı, halk arasında Çolak Dede lakabıyla da biliniyor. 1970 yılında Gaziantep'in Nurdağ'a Sakça Gözü'nde vefat ediyor. Kendisine has bir söyleyiş tarzı var. Şiir tarzı da kendisine has. Ürettiği eserler çokça ve halkımızın diline, gönlüne yer etmiş. İşte biz bugün de programımızda bundan bir tanesini seslendireceğiz. Gel Tabip Sorma Derdimi.
0: Sevgi, saygı, özlemle, rahmetle anıyoruz Aşık
1: Mücrimi.
0: Mücrimi'yi. Can Hocam, buyurun.

0: Ah hocam, yüreğinize sağlık. Aşk öyle bir derttir ki
1: Evet.
0: ne hekim anlar ne de ilacı vardır.
1: Aşık Mücrimi'ye rahmet olsun.
0: Rahmet
1: Ne
0: olsun.
1: güzel söylemiş. Biz de paylaştık
0: Ne
1: bugün.
0: güzel paylaştınız hocam.
1: Sağ olsun.
0: Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Ben de bir
1: Evet.
0: Sivas Divriği türküsü okuyacağım. Hüseyin Özkan'dan. Sevip de kavuşamayanların türküsü. Hem sevdalısına, sevdiğine hayranlığını dile getiriyor. Hem de böyle bir sitem ediyor.
1: Evet.
0: Male male diyeceğiz. Haydi
1: Peki.
0: bakalım.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık
1: Çok teşekkür
0: Deniz. Ne
1: ederim
0: güzel
1: hocam.
0: oldu.
1: Hocam sağ olun.
0: Sağ olsun
1: Bazı
0: arkadaşlarımız.
1: sevdalar vardır. Dokunamazsın, sarılamazsın ama içinde bir türkü olur. Yıllar yılı
0: Evet.
1: akar gider işte
0: Bu da öyle
1: böyle.
0: güzel bir türkü. Arkadaşlarımızın da eline emeklerine sağlık hepsinin.
1: Evet, hepsine
0: Çok
1: çok
0: güzel
1: teşekkür
0: oldu.
1: ediyoruz. Hocam, müsaade ederseniz ben yine sizin yazmış olduğunuz bir şiiri okumak istiyorum. Çok
0: Elbette.
1: hepsi çok güzel, birbirinden güzel de ben bir tanesini çok sevdim şöyle. Evet, türküler dolusu şiirinizi okumak istiyorum ama işte biraz gözlerle ilgili problem var. Aslında yaşım 39 varım, 40 yokum ama
0: Evet.
1: gözlerde birazcık böyle bir sıkıntı oldu hocam. Evet, müsaadenizle. Bir fon alabilir miyim arkadaşlar? Türküler dolusu. Türküler söyleriz nice bin yıldır. Söyler gideriz türküler dolusu. Gönlümüzü insanlığın yoluna bağlar gideriz türküler dolusu. Aşkın dili türkülerin özünde, gizlenmiştir manasında, sözünde. Yunus gibi deryaların izinde çağlar gideriz türküler dolusu. Türkülerde bin bir çeşit varlık var. Beraberlik, düzenlik var, dirlik var, kardeşlik var, eşitlik var, birlik var. Sağlar gideriz türküler dolusu. Pervaneyim, türkü ekmeğim, aşım. Hem canım cananım, hem can yoldaşım. Yüreğimde sızım, gözümde yaşım. Ağlar giderim türküler dolusu. Hocam yüreğinize sağlık.
0: Senin de diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola.
0: Estağfurullah, yok, ne demek?
1: Evet. Sırada yine sözü müziği size ait olan bir eser var. Yaralı Dağlar.
0: Evet.
1: Hocam bunun bir hikayesi var mı? Bir anısı?
0: Ya hikaye hepimizin hikayesi. Yani hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz aynı noktadayız.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı başımıza gelenler de bir sevdalarımız da benzer ifadede. Orada da bir sevda ayrılık türküsü bu. Zamanında yazmıştım öyle. Sonradan havalandırdık.
1: Ne güzel.
0: Bir
1: O
0: esere
1: zaman
0: dönüştü.
1: o güzel sesinizden
0: Eksik
1: dinleyelim.
0: olma. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu diğer sazımı almak durumundayım. Üslup olarak onun
1: Bu divan
0: ayak şu.
1: bağlama değil mi hocam?
0: Divan altı diyoruz. Tam divan da değil.

0: Nefesinize sağlık, sesinize sağlık hocam. Yaralı
1: Eyvallah.
0: gönüllere şifa, sessiz
1: Eyvallah.
0: dağlara nefes oldunuz.
1: Eyvallah.
0: Efendim, Aşk Gözünden programındasınız. Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Nurettin Rençber'e ait sözü müziği. Bir dileğim var senden. Haydi bakalım, sevdanın yüküne ortak olun. Beraber söyleyelim.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık Deniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar
1: ederim
0: güzel bir canım. Eser.
1: Çok, çok güzel değil mi? Hoş, söz evet, müzik Nurettin Rençber. Ben de duyar duymaz sevdalandım bu Türkiye. Şu diyor ya, sevenleri ayıran mar. Orada var diyor birçoğu. Ona da bir açıklık mar getirmek istiyorum. Mar eski dilde
0: yılan,
1: yılan demek. Evet. Şimdi sırada Afyon Emirdağ.
0: Evet.
1: Türkümüz var hocam. Ali Ercan, Fakı Eder.
0: Fakı Eder.
1: Eder. Evet. Ay, çok özür diliyorum. Evet. Bunlar önemli. Emirdağ'a gideceğiz. Sizin
0: bu
1: sesinizden
0: türkü,
1: dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
0: Hem birkaç şeyi var, varyantı var. Bir tanesi işte bu meşeler güvermiş olan. Bir tanesi de bu Emirdağ birbirine olalı. Bunun iki varyantı var. Bir tanesi de Ali Ercan Usta'nın okuduğu, onun yorumuyla olan gelen. Ben Belçika'ya gittiğimde orada Fakı Eder Usta'yla da tanıştık. İkinci dörtlüğünü orada edinmiştim kendisinden. Çok da güzel bir dörtlük olarak türkünün içerisinde yer aldı. Onu seslendireyim ben.
1: Lütfen, müsaadenizle. Buyurun hocam, lütfen.
0: Birlikte çalar mıyız arkadaşlar?

0: Yüreğinize sağlık hocam. Sevenler
1: Teşekkür ederim.
0: kavuşsun, yollar açılsın, gelinlerin burnu büyümesin.
1: Evet.
0: Hocam biraz hareketlenelim mi?
1: Evet, ne
0: Şöyle
1: güzel. İyi,
0: Trakya'ya
1: olur.
0: doğru gidelim.
1: İyi olur, evet.
0: Eyüp Can Sezer kaynak. Evet, hadi şimdi Meriç'in azgın sularında kaybolalım hep beraber. Babuba.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık. Sevgili Deniz, ne güzel oldu. Arkadaşlarımızın eline sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili
1: Teşekkür
0: Buğra
1: ederim.
0: Solo için teşekkürler. Ve Hüseyin Özdoğan, emeklerinize sağlık.
1: Hocam eğer müsaade ederseniz ben bir şiir daha okumak istiyorum.
0: Evet.
1: Aşık Sıtkı
0: Elbette.
1: Eminoğlu'ndan. Çok
0: Evet.
1: güzel bir şiir. Sizden bir fon rica edeceğim.

Tabip neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini. Gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım durdum yarın ismini.

0: Allah'ın seversen sil gizli kalsın. Sevdiğimi söyle, durma koş götür. Mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür. Götür sevdiğime, ver gizli kalsın. Sevdasını çektim, çile demedim. Bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım, ele demedim. Bırak gönlümdeki, yar gizli kalsın. Eminoğlu sevda yaşattım serde. Can dayanmaz aşk denilen bu derde. Senden sorar ise mezarı nerede? Onu da söyleme, yer gizli kalsın.
1: Evet, senin diline gönlüne sağlık. Aşık Sıtkı Eminoğlu'nun da ruhuna sağlık. Bu ne kadar güzel diceler bizlere armağan etmiş. Var olsun.
0: Var olsun. Şimdi sırada bir garip bülbülün hikayesi var. Ova garibi. Giresun'a gideceğiz. Kaynak Mehmet Üstün, Halim Giresunoğlu.
1: Giresunluoğlu.
0: Giresunluoğlu. Evet. Derleyen TRT.
1: Evet.
0: Bana bozlak gibi geliyor bu eser hocam.
1: Değil. Orada var. Yani zaten Giresun aslında böyle kemençe ağırlıklı gibi durur ama Giresun'da saz kültürü de çok yüksektir. Doğal olarak saz kültürünün içerisinde benzeşen bu Türkmen karakterli ezgiler var. Fakat bu eser çok hani nadide bir inci tanesi gibi. Bir ikincisi yok bunun.
0: Evet, evet. Giresun, yani sanki Giresun değilmiş gibi geldi bana genelde Karadeniz türküleri.
1: Tek başına böyle minhasır çok güzel bir eser. Zamanında ustalar bize bırakmışlar. Biz de yorumlamaya çalışıyoruz.
0: O zaman o güzel sesinizden dinleyelim
1: hocam. Teşekkürler, sağ olasın. Arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Eyvallah hocam, ne güzel söylediniz.
1: Selamlar, teşekkür ederim.
0: Yüreğimizin sustuklarını türküler dillendiriyor. İyi ki türkülerimiz var.
1: Evet.
0: Aşk Gözünden programındayız. Sevda izinde yürüyoruz. Şimdi bir İstanbul türküsü okumak istiyorum sırada.
1: Evet.
0: İstanbul, Nuri Halil Poyraz kaynak, derleyen Muzaffer Sarı Sözen.
1: Evet.
0: Sendeki kaşlar bende de olaydı.

0: Evet, dizine sağlık. Kendine
1: Teşekkür
0: sağlık
1: ederim
0: arkadaşlar.
1: hocam.
0: Elinize sağlık. Ne kadar güzel, dinamik,
1: Dinamik,
0: ağır,
1: hareketli bir eser
0: güzel bir eser oldu.
1: hakikaten. Sırada yine sizin o muhteşem eserlerinizden biri var ve çok güzel mesajlar veriyor. İnsan olmanın özü aslında sevgi, saygı, hoşgörü efendim. Söz müzik Erol Parlak.
0: Evet. Ya söz müzik bizim gibi diyoruz ama aslında bunlar bizim ortak kültürümüz. Yani Anadolu irfanının işte temelini oturduğu üç tane düstur. Sevgi, saygı, hoşgörü. Bunların farklı dillerde farklı ifadeleri var. Biz de böyle ifade etmeye çalıştık. Bunu arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim olmasa.
1: Lütfen hocam.
0: Tamam.

0: Yüreğinize sağlık
1: Tamam,
0: hocam.
1: teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel. Sevgiyle bakabilmek, saygıyla yaklaşabilmek,
1: Hoşgörü
0: hoşgörüyle.
1: duyabilmek. Evet.
0: Evet, bunlar çok önemli şeyler. Bunun üçü oldu mu türküler de bitmez, dostluk da bitmez.
1: Evet.
0: Hocam, şimdi beraber okuyabileceğimiz bir eser var sırada. Tekrar Nalın Dilber. Evet, sözler Karacaoğlan, müzik Musa
1: Musa
0: Eroğlu.
1: Eroğlu ustamızın. Ben eşlik edeyim mi sana?
0: Ben size eşlik edeyim hocam. Siz
1: Estağfurullah.
0: okuyun.

0: Ne güzel oldu, değil mi?
1: Vallahi çok güzel
0: Arkadaşlar
1: oldu
0: ellerine
1: hocam.
0: sağlık sizlerin de. Ne güzel bir
1: Çok
0: paylaşım
1: güzel
0: oldu.
1: oldu vallahi. Benim çok sevdiğim bir eser zaten.
0: Karacaoğlan'a rahmetler olsun. Musa Eroğlu hocamıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı
1: Evet.
0: iletiyoruz.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. Söyleyecekleriniz varsa buyurun lütfen.
0: Evet, umarım gönüllere dokunmuşuzdur. Gönüllere bir nebze olsun, bir ferahlık, güzellik aktarabilmişizdir. Ne mutlu bize o halde. Ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyorum.
1: Ben de aynı şekilde her şey gönlünüzce olsun dostlar. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle, aşkla tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Celal Güzel Ses'ten Karanfil Eker Misin? Canan'ın türküsünü söyleyeceğiz. Buyurun hocam.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakkı Brothers.

0: Serkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Allah'ım.
1: bulduk.
0: Simo. Çok ilginç, çok yaratıcı bir müzik oldu. Biz de programımızda, normalde Virtüözde programında vokal olan grupları normalde konsept gereği ağırlamıyoruz. Ama sizin yapmış olduğunuz çok özel bir proje. Simo'nun sesi bir enstrüman gibi bir efektif yer alıyor. Alan öyle, sen öyle. Çok değişik bir şey. Bu fikir nasıl oluştu? Bir de üçünüz kardeşsiniz. Bu fikir daha önceden var mıydı? Bir hayaliniz miydi? Nasıl oluştu? Ne zaman kuruldu? Haki Brothers.
1: Evet Muhammedciğim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığın için.

0: Şöyle aslında yani müzik doğal bir gelişim. Yani üç kardeşin arasındaki o sohbetler, o günlük yaşam, günlük hayatın yansıtması bu. Ne zamandan başladı inan belli bir tarihi yok. Çünkü biz hepimiz böyle bir arada olduğumuz zaman evde olursa ya da stüdyoda olursa bir bakıyoruz herkes enstrümanın başına bir şeyler deniyoruz. Şimdi biz mi yaptık bunu? Çok büyük bir kelime, ağır bir kelime. Biz aslında şöyle elektronik müzik canlı enstrümanlarla beraber bir araya getirdiğimiz bir konsept. Ne kadar biliyorsun kolay iş değil çünkü elektronik müziğin o
1: Evet.
0: enerjisi falan canlı enstrümanların o enerjiyi o baskı içinde kaybolabiliyor. Biz oldukça enstrümanların sesleri, vokal sesleri bizdeki canlı enstrümanların kayıp olmaması şartıyla o müzikleri sunmaya çalışıyoruz. Yani günlük hayatımızı yaşıyoruz. Böyle şey değil. Aslında müziğimiz tamamen onu yansıtması. O yüzden bu deneyim öyle oluyor. Üç kardeşin arasındaki diyalog gibi.
1: Bir de yanlış anlamadıysam siz anlık bir düzenleme yapıyorsunuz. Aynı anda
0: Doğrudur, evet.
1: çalıyorsunuz. Mesela aynı eseri bir daha çaldığınız zaman başka bir aranje olmuş oluyor aslında. Belli bir
0: Aynen öyle.
1: çerçevenin haricinde başka aranje oluyor. Mesela ben dinlerken şunu hissettim açıkçası. Bir seyahatteymişim gibi, bir yolculuktaymışım gibi. Ve hani böyle bir tren yolculuğuna binersin. Gider ve sürekli gittiğin zaman da sürekli manzara değişir, başka şeyler yaşarsın. Bu öyle bir şeydi. Çok ilginç bir deneyim aslında. Ve ayrıca bu konsepte bir kulaklık konsepti var. Bu konsepte dahil olan bir şey mi yoksa sadece birbirinizi duymak için olan bir şey mi? Tabii ki birbirinizi duymak için yapıyorsunuz ama bir özelliği de varmış gibi geliyor bana.
0: Aslında evet yani bu kulaklık mevzusu yani stüdyodan gelen bir şey. Üçümüz sürekli dediğim gibi en çok zamanımızı stüdyo geçirdiğimiz için biz hep kulaklıklarla çalışıyoruz. O ses kalitenin en güzel şeklinde kaybı yaşamadan o kulaklıklarla yaşıyoruz. Ve müziğimizi o şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi yolculuk meselesine gelsek kesinlikle öyle. Çünkü bizim zaten geldiğimiz ülkeden buraya kadar yolculuğu yansıtması, hikayeleri, günlükleri aslında her şey içinde var bu müziğin içinde. O yüzden hani oldukça dediğim gibi biz bir konuyu konuşuyormuş gibi müziğimizi de öyle
1: Evet,
0: yapıyoruz. O
1: evet.
0: yüzden pek de böyle düzenleme canlı olması da büyük bir avantaj bizim için. Çünkü o anlık yaşama belki tekrar yaparsak aynısı olmayabilir. Elektronik müziğin özelliği de bu aslında live looping yapması. Bizim için bir avantaj çünkü herkesin iki tane enstrüman çalabilmesi, bir yandan piyanoyu tekrarlayıp klarnete geçiyorum. Aynı zamanda klarnetin bazı notaları kaydederek piyano üzerinde ya da keyboard'un üzerinde geçiyorum, bir sesler çalıyorum. Keza Simo için, keza Alan için.
1: Evet.
0: Herkesin böyle bir şeyi var, bir çalışma masası var. O çalışma masası, üç çalışma masası bir araya gelince böyle bir sound ortaya çıkıyor ve
1: Çok güzel bir şey olur. Ben şahsen
0: çok
1: çok beğendim.
0: teşekkür
1: Eminim ki
0: ederim.
1: çok
0: Teşekkür
1: zaten
0: ederim.
1: beğeniyorlardır. Hazır sizi bulmuşken zaten hep berabersiniz. Sürekli sizi birinizi bulmuş gibi olacağız.
0: Evet öyle.
1: Hazır bulmuşken bir parça daha dinlemek isteriz. Ne dinliyoruz?
0: Olur. Yolculuğu deyince bir aklımıza büyük üstad Neşet Ertaş'ın parçası, şarkısı geldi.
1: Evet, çok güzel bir
0: E,
1: eser
0: onu çalalım
1: gerçekten.
0: mı arkadaşlar? Neredesin sen
1: Neredesin? Çok
0: çalıyorsan.
1: güzel. Çok
0: Çok
1: güzel
0: güzel
1: şarkı.
0: olur.
1: Çok da güzel bir anı olur. Hatırayı anmış oluruz.
0: Aynen.
1: Buyurun. Büyük heyecanla,
0: Haydi
1: büyük bir
0: bakalım.
1: zevkle dinliyoruz.

0: Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık, duygunuza
1: Teşekkürler.
0: sağlık. Harika, çok güzel. Simo, çok güzel bir sesin var
1: Çok teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. Çok sağ ol.
0: Enstrüman gibi. Zaten ses bir enstrümandır ama yani senin gerçekten bir enstrüman gibi.
1: Teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Sesine sağlık. Alan, duygun harika. Çok
1: Teşekkür
0: tebrik
1: ederim.
0: ediyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Serkan'cığım, senin de nefesine sağlık. Bu projenin içinde bir kültürel şeyler hissediyorum aynı zamanda. Etnik tarz hissediyorum. Zaten bir kültürel de bir durumunuz var. Siz yapmış olduğunuz konserlerde, projelerde bunları hep bir sentez içinde aslında bulunduruyorsunuz. Hani senin bildiğim kadarıyla yaptığın müzik tarzında hem kendi kültürünü, hem Türk kültürünü, hem Avrupa kültürünü bir araya getirip bir sentez diyorsun sen bunu. Bunun hakkında nasıl başarıyorsun bunu?
1: Yani Muhammedciğim, şimdi bu müziği hakikaten yaşamak lazım. Yani müzik bir hayat gibi, o günleri yaşadığında tamamen içten gelen bir şey oluyor. Dediğin gibi yani ben Avrupa'da olsa, Amerika'da olsa bir maceralarım oldu. Keza kardeşlerim için de aynı şey. Bu kültür karışımı aslında güzel bir tarafı var. Bir identity crisis, bir kimlik problemi yaşıyormuş gibi, ama aynı zamanda bir zenginlik aslında baktığın zaman. O yüzden birkaç dilde şarkıları, sözleri, şiirleri ekliyoruz müziğe. Biz bunu hakikaten yaşayarak yapıyoruz.

0: içimizden yaşadığımız o kültürleri yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel oluyor, sen ne mutlu bize.
1: Çok güzel oluyor, çok çok güzel yakıştırıyorsunuz. Bir de sizin Industry.io diye bir projeniz var. Buna ben de yer aldım. Çok etkileyici bir proje, ilginç bir proje. Bundan biraz bahsetmeni isterim.
0: Indie Studio Project Türkiye'nin ilk stüdyo konsepti gerçekleştirdik. Aslında kulaklık oradan geliyor.
1: İlk oradan çıktı değil mi?
0: Evet, biz orada hem müzisyenler kulaklıklarla hem seyirciyle birlikte o anı en kaliteli ses deneyimi sağlıyoruz. Çok güzel bir proje. O bizim için hakikaten Hockey Brothers'ın bir kimliğinin bir parçası o proje. Aynı zamanda çeşitli değerli müzisyenler ağırladık. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Çok güzel bir müzik yaptık, meşk yaptık. Harika oldu. Indie Studio aslında oradan o kulaklık ses deneyimi oradan geliyor ve biz dediğim gibi orada daha çok konser tadında küçük bir canlı oturumlar yapıyoruz.
1: Çok keyifli proje.
0: Şu an önümüzdeki günlerde biraz o konsepti biraz dışarıya doğru bir hedefimiz var. Bir albüm çalışması. Nihayet yapalım mı albüm,
2: evet,
0: arkadaşlar?
2: Yapalım şey mı? Olacak. Out of Studio.
0: Aynen.
2: Değil mi?
0: Stüdyonun uzakta bir şey deneyim sağlayacağız. Ne kadar kolay bilmiyorum. Biliyorsunuz dışarıda çok şey,
1: evet,
0: zor bir şartlar oluyor ama inşallah o da güzel bir.
1: Siz 3 kardeş olur. Ya da 3 müzisyen, 3 sanatçı çok başarılısınız. Enerjiniz zaten harika. Hepinizi de bireysel tanıyorum. Karakterleriniz de çok güzel. İnsan olarak da çok iyisiniz. O yüzden yapacağınız işler her zaman başarılı zaten. Yani iyi bir yüreğe sahip olan bir insanın hiçbir zaman başarısız bir şeye sahip olacağını sanmıyorum. O yüzden yapacağınız bütün projelerde başarı, şans dilemiyorum size. Çünkü zaten şansın ve başarının size ihtiyacı var bence.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sizler gerçekten çok değerlisiniz.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Hem ülkemiz için de çok değerlisiniz. Çünkü çok başarılı ve ülkemizin yararına, gerçekten ülkenin yararına, dünyanın yararına birçok güzel projelerde bulunuyorsunuz. Eksik olmayın.
2: Çok
1: her zaman
2: ederiz.
1: Daim olun. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
2: Biz
1: çok
2: teşekkür
1: mutlu
2: ederiz.
1: Oldum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Virtüözite programı çok farklı bir konsept oldu. Ben çok mutlu oldum program adına. İzleyenler adına. Eminim ki onlar da çok sevmişlerdir. Ama
0: bir
1: finalde beraber çalıyoruz.
2: Evet.
1: Ama ben nasıl çalacağım bilmiyorum. Ben de bir kulaklık takıyorum şimdi.
0: Kulaklık şart.
1: Harika.
0: Artık
1: o zaman deneyelim.
0: Evet. Olur.
1: Buyurun.
0: Haydi bakalım.

0: her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Melodi'den Komedi'ye 1988 yılında yayın hayatına başlayıp 1989'da da süren bir müzik ve eğlence programı. Müziğin farklı türleri, dönemin sevilen sanatçıları ve skeçlerle renklenen program, iddialı içeriğiyle dönemin unutulmazları arasında.
1: İyi geceler sevgili seyirciler. 15 günlük bir aradan sonra yine birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan sizi ilk sanatçımızla baş başa bırakalım. Evet, Kayahan söylüyor, Sokak Kedisi.
0: Melodi'den Komedi'ye her bölümünde dönemin sevilen seslerini ağırlamış, sevilen eserlerle izleyicilerine müzikli bir gece yaşatmış. Kayahan da programın en özel konuklarından. Sokak Kedisi adlı şarkıyla sevenlerine seslenmiş o gece. Bu romantik eser, sanatçının 1988 yapımı Benim Şarkılarım adlı albümünde yer alıyor. Yani sözüyle, müziğiyle tam bir Kayahan şarkısı.

0: Ve şimdi de sanatçımız İzzet Altınmeşe'yi dinliyoruz. Bir dilim, iki dilim elma.
1: 80'li yıllar TRT'sinin müzik eğlence programları böyledir efendim. Şarkılı, türkülü ve güldürülü. Türküsüz, hele ki İzzet Altınmeşe'siz bir müzik programı düşünülemez bile. Kendisi hem dönemin hem de günümüzün en sevilen seslerinden, usta yorumcularından. Sevgiyi de saygıyı da şöhretin zirvesindeki en güzel manzaralı yeri de hak ediyor. Bir ömrü türkülere adamak, hep alkışlanmak ve tevazuyu hiç yitirmemek kolay mı? İzzet Altınmeşe bunu başardığı için gönülleri fethetmiş ya zaten.

0: Güfte Yahya Benekay, beste Saadettin Öktenay. Sanatçımız Faruk Tınaz söylüyor. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
1: Şarkıların zamanı durdurmak gibi bir süper gücü var. Hatta bazı şarkılar zamanı durdurmakla kalmaz, dinleyeni alır, mazideki bir durağa bırakıverir. Bu şarkı da onlardan biri. Yaşı el verenler 80'li yıllara döndü bile. Günümüzde de sevilen bu Nihavend eseri pek çok sanatçı seslendirdi. Ama Faruk Tınaz'ın yorumu bir başka sevildi. 2021 yılında kaybettiğimiz sanatçıyı özleyenlere, sesini bir kez daha duymak isteyenlere armağanımızdır.

0: Alpay'ın seslendirdiği en meşhur şarkılardan Fabrika Kızı. Siz şarkıyı dinlerken biz de bu huzur veren sesin sahibinden söz edelim kısaca. Gençlik yıllarında profesyonel futbolcuydu. Ankara'daki hukuk öğrenimini bitirdikten sonra müzik kariyerine başladı. 1964 yılında kendi grubunu kurdu. Üç Hürel'le de çalışmalar yaptı. Kara Tren, Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılarla geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Müzik kariyerine 22 albüm sığdıran Alpay, hiç eskimeyen şarkıların sesi ve yorumcusu olarak müzikseverlerin hayatında. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle.
1: Bir yağmur başlar yüreğinde derini sızır, gözlerinden yaşlar akar, ağlar fabrika kızı.

0: Bu akşamki konuğumuz Kamuran Akkor. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sayın Kamuran Akkor, sizi uzun zamandır, sanıyorum Eylül'den beri ekranlarımızda göremedik. Bu süre içerisinde neler yaptınız efendim?
1: Evet, epey zamandır, uzun bir zamandır çok yoğun bir çalışma içindeyim. Radyo, televizyon çalışmalarımın yanı sıra plak ve kaset çalışmaları yaptım. Bu arada son zamanlarda hepimizin beğendiğimiz ve moda diyeceğim bir çalışma yaptım. Çok sesli Türk sanat müziği dalında. İnşallah beğeneceğinizi umut ederim.
0: Efendim, bu akşamki programımızda bize çok sesli Türk sanat müziğinden mi örnekler vereceksiniz?
1: Evet.
0: İlk şarkınızın anonsunu siz yapar mısınız?
1: Tabii. Sayın Yusuf Nalkesen Bey'in bir hüzzam şarkısı, O Kadın.
2: Melodiden Komediye adlı programı unutulmaz bir müzik şölenine çeviren seslerden biri de Kamuran Akkor olmuş.

0: Kamuran Akkor'dan bir şarkı daha dinliyoruz. Biz ayrılamayız.
1: Kamuran Akkor, Aşk Eski Bir Yalan adlı plağıyla başlayan şöhret yolculuğu boyunca müziğin pek çok türünde eserler seslendirdi. Pop aranjmanlarla başladığı bu yolculuk klasik Türk müziği yorumculuğuyla sürdü. 80'lerde ise seslendirdiği arabesk şarkılarla fırtınalar estirdi. Biz Ayrılamayız, yorumcunun 1988 yapımı Kuşlar Getirir Sesini adlı Türk Sanat Müziği albümünde yer alıyor.

0: Şimdi programımızın Türk Halk Müziği bölümüne geçiyor ve sanatçımız Dündar Yıldız'ı dinliyoruz.
1: Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Dündar Yıldız, dillerden düşmeyen bu Kerkük türküsüyle katılmış programa. Beyaz Gül, Kırmızı Gül.

0: Programımızı Hakan Peker ve arkadaşlarının bir gösterisiyle sona erdiriyoruz. Hakan Peker söylüyor Pretty Young Girl, düzenlemesini Oğuz Abadan yapmış. 15 gün sonra birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Hakan Peker'in hem sesi hem de dansıyla ortama enerji kattığı bu görüntüler Melodi'den Komedi'ye adlı müzik eğlence programından. TRT arşivindeki unutulmaz müzik eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Doğumun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Allah

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana. Modern süliyetlerin yükseldiği bu şehirde her melodi göçebe ataların izlerini taşır. Her bir ezgi bozkırdan yükselen bir hafızadır. Ve şimdi ata yurdun kurulduğu otağda geçmişin sesine kulak veriyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt Kazakistan'dayız. Kültürü, sanatı, mimarisiyle bizden bir şehir. Her sokağında Dombra'nın kalpleri coşturan sesinin yankılandığı Astana'dan merhabalar.

Kazakistan Astana'daki çekimlerimizin sonuna geldik. Ama bizim yolculuğumuz devam ediyor. Efendim bir dahaki programda inşallah yine bizden bir coğrafyada bizden türküleri seslendirmek üzere karşınızda olmak istiyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

0: çoktur hey dost.
1: Ben Jale Çimen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
2: Tatlı notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.
1: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
2: Hoş geldin.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Allah

0: Ben Jaya Çimen, 14 yaşındayım. Aslen Buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melikeciğim. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: Ben Jale Çimen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.
1: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
2: Hoş geldin.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Allah.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Ben Jeşmen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melikeciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

anne şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka.

Belimizde kılıcımız Kirmani hey. Belimizde kılıcımız Kirmani. Aman daşı deler mızrağımın.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum. Bu yolculuk aslında bitmesini hiç

hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: İlk örnekleri binlerce yıl önce Mezopotamya'da doğmuş, sonra geze geze bütün Akdeniz coğrafyasının bir parçası haline gelmiş bir çalgı var. Santur. Bugün bu çok eski çalgının hem yapımcısı hem de icracısı olan Ozan Özdemir'le birlikte Akdeniz'in farklı taraflarına bir gidip geleceğiz.
1: Ozan Özdemir hem müzisyen hem de usta bir çalgı yapımcısı. Santur, lavta, buzuki, cura, baglamadaki yaparak başladığı yolculuğuna içinde kendi denemeleri de bulunan yeni nesil çalgılar eklenmiş. İzmir'deki atölyesinden dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı çalgılarıyla ve eski İzmir şarkılarını yorumladıkları Şinadika grubuyla Ozan Özdemir'in müzik dolu yolculuğu Ege usulü devam ediyor.

Santur'un bu topraklardaki en eski temsilcilerinden biri de Ali Ufki Bey. Kendisi bilinen ilk santurilerden ve aynı zamanda da Türk müziği alanında bilinen ilk müzikologlardan biri. Sözlerini Sultan 3. Murad'ın yazdığı Uyan Ey Gözlerim isimli bestesi günümüze kadar ulaşmış bir mihenk taşıdır. Kendisi santurun huzurlu sesinin bugüne taşınmasında önemli bir köprü olmuştur.

Santur, görünüş olarak yamuk formunda bir kutuyu andırır. 72 ila 160 telden oluşan bu kadim çalgının ses aralığı çok geniştir. Tarihi neredeyse 3500 yıl önceye dayanan santurun büyülü sesi, Osmanlı'da akıl hastalarını tedavi etmek için kullanılırken, bazı rivayetlere göre de sesi kadın sesine benzedi.

0: ama bizim coğrafyada şu aralar çok sık kullanılmayan bir santur çeşidi.
1: Bizde eskiden vardı aslında bu saz. Yani o 100 yıl önce belki daha eskiden. Yani o zamanki adı hatta yani şey, alafranga santur.
0: Ha, alafranga santur.

0: Santur'la birlikte Yağcılar Zeybe'yi çalmak da varmış yani.
1: Evet, güzel.
0: Ben de... Bu biraz fazla heybetli kalıyor tabii Cümbüş için ama muhtemelen ses dengesinde bir orta yolu bulacağız. Hmm. Bir de galiba ayakla basarak sesleri şey yapıyorsun, evet, daha uzatıyorsun.
1: Öyle bir şey ekledim, hani susturucu ekledim. Aha. Ki böyle susturabileyim çünkü çok sesi var.
0: Bu susturucu eklentisi senin yaptığın bir şey mi yoksa? Yok, bu da
1: aslında var. Yani mesela bunun mesela bir, biraz daha büyüğü cimbalom aslında.
0: Cimbalom aynen. Yani cimbalom mesela şey, Romanya'da, Macaristan tarafında çok kullanılan bir çalgı. Bundan daha da büyük.
1: Hatta bayağı bir genişliği yani, var bunda.
0: Piyanonun ilk örneklerinden biri de denebiliyor cimbalom için.
1: Yani aslında bunun mesela şeyi gösterebilirim. Hep gösteriyorum bunu herkese. Mesela elinde mızrak bir çalıyorsun ya bunu. Mesela bir tane aslında şey var yani, burada bir tane tuş gibi düşün şunu.
0: Aynen. İşte piyano işte.
1: Bu blektalleri böyle koyduğunuz zaman...
0: Aynen. Her oldu sana piyano işte. Zaman,
1: böyle değişiyor yani.
0: Şu elindeki çubuktan böyle 70 küsür tane yaptığın zaman...
1: yan yana koyunca...
0: Yan yana koyduğun zaman... Vay arkadaş.
1: Bu da bir nevi piyano gibi bir şey yani. Bir de mesela hani bunun biraz daha değişiyor. Alaturka santuru var bir de.
0: O bizim alışık olduğumuz santur
1: mu? O mesela ona daha çok benziyor. Onda mesela... Ara sesler mesela var mesela.
0: Koma sesler de var içinde mesela.
1: Ona göre akort yapıp öyle icra edilmiş yani o santur. Aha. Ama mesela o santur da yok artık Türkiye'de. Bu santur da yok mesela. Yunan santuru olarak hani onların
0: santuru. Yunanistan yani. Tarafında ve hala İran tarafında çok popüler bir
1: santur. İran'da çok, evet, İran'da çok var. Yunan santuru da var Yunanistan'da çok. Bu santurun aynısı. Ama bizde yok. Mesela bundan mesela herhalde bir tane var Türkiye'de.
0: Vay be.
1: Başka yok yani.
0: Tamam, türünün tek yönüyle beraber çalıyoruz. Güzel bir şey aslında.
1: Yine yaparım, belki çoğalır. Yani istiyorum bu çalgı çoğalsın.
0: Bu aynı zamanda senin kendi yaptığın, yani kendi yaptığın sazı çalıyorsun şu anda.
1: Evet, aynen.
0: Onun için de ayrı bir maşallah diyoruz.
1: Onun için bayağı bir uğraştım.
0: Ben çala çala beraber
1: olur. Çalar belki, daha güzel çalar.
0: Dur bakalım. Evet. Çok eskiden çok sevmiş bir insanın yazdığı bir şarkı. Ruhu şad olsun.

0: adalarında da rastlıyoruz.
1: Tabii orada
0: işte
1: da var.
0: İran'da da rastlıyoruz. Kuzey Afrika tarafında da rastladığımız. Ki zaten Anadolu'nun da önemli bir parçası olan bir saz da aslında.

0: eski bir çalgıyla eski bir şarkı çalmak güzel oldu. Bu parça İstanbul tarafından mı yoksa İzmir tarafından mı?
1: Tam ben de emin değilim.
0: Bana sanki İzmir gibi geliyor ama evet. Parça Rumca ama içinde geçen kelimeler Türkçe'de de karşılığı olan şeyler. Mesela kara yengini, kara yangın, orada bildiğiniz kara yangın diyor. Ya da ne bileyim muzmuli govaki, yani muşmula ağızlı demek istiyor, iltifat ediyor sevdiğine. Ama tabii bütün bunlardan ayrı düştüğü için de çok efkarlı şarkının yazarı. Biz o efkarı mümkün mertebe dile getirmeye çalıştık. Bir santur örneğimiz daha var, onu her yerde de çalabiliyoruz. Bunun gibi hani böyle masa tertibatında
1: bir
0: değil de
1: ayak falan
0: onunla da
1: gerekiyor.
0: Hani bilinen ilk santurilerimizden Ali Ufki Bey'den bir eser seslendirelim. O santurun da bir tadına bakalım.
1: Nikriz Peşrev.
0: Nikriz Peşrev çok güzel oldu.
1: Güzel bir parça.
0: Eyvallah.
2: Santur'un ahenkli sesi beni adeta yüzyıllarca öncesinin sakin bir İzmir günü

0: ne götürüyor. Zamanda ve mekanda çok keyifli bir yolculuğa çıkıyorum.
1: Son 2, 3, 4...

200 yıl evvel, 150 yıl evvel neler oluyordu, neler bitiyordu? Bu saz hangi alemlerin içinde, hangi musiki ortamlarının içine giriyordu? Kimler bunlarla dans ediyordu?

0: Güzel. Daha eski bir santur ve daha da eski bir eser.
1: Eser, evet. Çok eskilerden.
0: Ali Ufki Bey'in eseri değil mi o? Nikris Peşref.
1: Nikris Peşref.
0: Muhtemelen yani kayıtlara geçmiş bizim coğrafyadaki ilk santuri Ali Ufki Bey. Peki onun o zamanlarda çaldığı santur da acaba bu formlarda mıydı?
1: Onu tam bilemiyoruz aslında ama ya belki biraz daha şekli değişikti. Biraz daha az tel vardı belki. Hı-hı. Yani şey olarak her bir de dört tel gidiyor. Hı-hı. Belki daha az sayıda tel kullanıyordu. Yani çünkü akort falan çok zor iş.
0: Akort hele o zamanlar akordun, evet.
1: O zamanlar mesela bunlar mesela şimdi gitarlar çelik gitarlar.
0: Yani. O zamanlar yani, sanki hayvan bağırsağından yapıyorlar.
1: Bağırsak tel oluyor, ipekten yapıyorlar tel. Ses çok daha farklı belki. Yani, bilemiyoruz yani. Böyle.
0: Muhtemelen o zaman daha da fazla akort sorunu yaşıyor olabilirlerdi.
1: Tabii ki yani. Sürekli esneyen bir şey.
0: En azından bağırsak. Çelik o konuda daha az naz yapıyor. Vallahi bugün sayende kentli müziğin içinde bir zaman makinesine bindik ve biraz ufaktan böyle tahvil etmeye çalıştık. Acaba 200 yıl evvel, 150 yıl evvel neler oluyordu, neler bitiyordu? Ben kafamdan bir yandan onları hayal ederek çaldığım için sana ayak uydurmaya çalıştım. O esnada biraz böyle aportta kaldım ama çok güzel oldu, çok keyifli oldu.
1: Ben çok sevindim.
0: Yani aynı zamanda usta bir enstrüman yapımcısı olduğun için yaptığın sazları çalmanın keyfi gerçekten çok başka oluyor. Sadece hani eski usul kentli folk çalgıları değil de yeni nesil kentli böyle halk müziği enstrümanlarını da yapıyorsun. Mesela çağlama yapıyorsun.
1: Çağlama çok hoşuma giden.
0: Çok çağlama yaptın hatta ya bayağı. Türkiye'nin her tarafında şu anda çağlama çalan gençler ya da bizim akranlardan olabilir. Onun haricinde işte baglamadaki santur. Hem de bütün santur türleri galiba değil mi? Yani şey işte
1: Yunan santuru,
0: lavta türleri keza. Afgan rebabı ile mesela bizim curamızı harman ettiğim bir onları çalgı var. Curabab diye yani telleri. Üzerinde böyle ahenk telleri
1: ahenk
0: var. Akortlanmış, hazırdan akortlanmış ahenk telleri var. Aşağıda da bizim curamızı düşünün. O ahenk telleriyle o demi verip bu santurda olduğu gibi sonra üzerine melodiyi çalıyoruz.
1: Melodi çalıyoruz. Yani.

0: onları mesela oradan görüp yani mesela onunla daha önce uğraştığım bir çalgı mesela. Hı-hı. Afgan Rebap hani bir iki tane geldi bana tamir ettim. Baktım hani o sistemi belki başka bir çalgıya uyarlarım diye.
1: Uyarladın da çok öyle, güzel oldu.
0: Öyle gelişiyor yani.
1: Öyle gelişiyor ve değişiyor. Biz daha önce de konuşmuştuk. Özellikle bu coğrafya çalgıların değişimi ve gelişimi açısından çok aktif, çok
0: zengin,
1: hızlı.
0: Evet, çok.
1: Son yüzyılımızda özellikle halk çalgılarının geçirdiği değişim yani dünyanın diğer yerlerindeki çalgılara oranla kesinlikle daha hızlı. İhtiyaçlar, dinamikler, yapılan müzikler, kaygılar o kadar hızlı değişiyor ki çalgılarımız da değişiyor. İhtiyaçlar paralel olarak. Cümbüş de öyle. Zaten bu da yani 90 yaşında ama bu da değişiyor gittikçe. Farklı şeyler yapmaya, müdahaleler de bulunmaya başlıyoruz. Vallahi çok keyifliydi bugün.
0: Ben
1: seninle
0: çok keyif aldım. Sen
1: hem yani. Bir eskiye gittik, hop bir buraya geldik. Tatlı bir zaman yolculuğu oldu sayende. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok sevindim, çok.
1: Bugün Ozan Özdemir'le beraber çok eski bir çalgı olan santurla ona göre çok yeni çalgı olan cümbüşü kaynaştırdık. Ve şehirli halk müziğinin çok eski örnekleriyle nispeten yeni örneklerini kaynaştırdık. Biraz eski yeni buluşması ve aynı zamanda çok güçlü sesi olan bir çalgıyla ona göre birazcık daha mahcup kalan bir çalgının buluşması oldu. Çok keyifli ve çok renkli bir kaynaşma oldu. Asker.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

Ben Ceyhun Çimen, 14 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene Güzel Sanatlar Yetenek Sınavlarına girdim ve Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayız. Ovacık çok güzel bir yer. Özellikle İstanbul'dan buraya gelince muhteşem. Çünkü burası güvenli bir yer, köy gibi bir ortam olduğu için çok rahat dışarı çıkabiliyorsun. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Suya giriyoruz. Su çok soğuk olmasına rağmen çok fazla dayanamıyoruz ama arkadaşlarımızla akşamları saklambaç gibi oyunlar da oynuyoruz. Çok keyifli geçiyor.

Ben zaten küçüklüğümden beri şarkılar söylüyorum. Hep şarkı söylemeye karşı bir isteğim vardı. Bunları arabada şarkı çalarken video açıp işte bir sanki klipteymiş gibi şarkılar, videolar çekiyordum. Daha sonrasında annemin kuzeni dayım kendisi Jara'yı piyano kursuna verin demiş. Bundan sonra beni piyano kursuna verdiler ama ben hep pop müzik, Türkçe şarkılar dinliyordum. Daha sonrasında Revşen Çeliker ile tanıştım. Revşen ablayla birlikte kendi ana dilime karşı ilgim arttı ve kendi dilimde ilerlemeye devam ettim. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Kesinlikle bir dil ayırt etmesi de yok. Arapça şarkılar da dinliyorum. İşte Türkçe, Kürtçe, Zazaca her dildeki şarkıları seviyorum. Önemli olan benim melodisi hoşuma gitmesi. Ben ilk olarak bir kanala davet edilmiştim. O kanalda beni birçok kişi izlediğinden ötürü daha sonrasında sahnelere davet ettiler. Daha çok yol açıldı. Birçok sahnede, festivallerde çıktım. Buradaki Muzur Festivali'nde de yer aldım. Sahneye çıkmadan önce çok heyecanlı oluyorum. Sahneye çıktıktan sonra, şarkıyı söylemeye başladıktan sonra, insanlarla göz teması kurduktan ve alkışları aldıktan sonra insan rahatlıyor. Muhteşem bir duygu alkış almak ve insanlar tarafından yolda beni görünce "Aa Jara hoş geldin" işte sarılıp fotoğraf çekilmek gerçekten çok tatlı bir şey. Çok teşekkür ediyorum herkese. Muhteşem bir duygu.

0: Aslı Şenyürek, yani Aslı öğretmenim aslında benim akrabam. Çocukluğumdan beri beni müzikle alakalı yardımcı oluyor.
1: Önce bir gam yapalım.
2: Tamam.
1: Bir sesimizi açalım. 3, 4.

0: Evet. Şimdi de akor ve işitme çalışması yapalım. 3, 4.
1: Kendisi Erzincan'da yaşıyor ama ona rağmen ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanırken kendisiyle online dersler yaptık. Beni online de çalıştırdı.
0: Küçük ezgilerle çalışma yapalım.
1: Aynı zamanda Ela Karakuş. Ela öğretmenim de benim. İstanbul'daki keman öğretmenim. Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanırken her gün mutlaka 2 saat ders işliyorduk kendisiyle. Kesinlikle bu kazanmamı da ona borçluyum.

Ailemde amcamın sesi güzel, amcam şarkı söyler. Annem babam beni destekliyor. Genellikle annemle bu işleri yürütüyoruz.

Annem benimle alakalı her şeyde yanımda oluyor. Kendisiyle bütün vaktimi onunla geçiriyorum. Babam da öyle. İkisine de destekleri için çok teşekkür ederim. Ellerinden ne geliyorsa benim için yapıyorlar. İkisine de sarılıyorum.

Gelecek hayallerimden en büyüğü yani ilki tehlike altındaki ana dilimiz Azaca'yı yaşatmak. Babam bana öğretmedi ama ben şu anda şarkılar öğrenerek bu dili yaşatmaya çalışıyorum. Gelecek nesillere de bunu iletmenin bence en büyük ve en güzel yöntemlerinden birisi de şarkı söylemek. Şarkılar dinleyerek çok daha iyi bir şekilde yaşatabileceğimizi düşünüyorum. Bir diğeri kendim için olan kemanda kendimi ilerletmek istiyorum. Güzel bir seviyeye gelip orkestralarda çalmak ve sesimden devam etmek istiyorum. Korolarda yer almak.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melikeciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: Türkülerin, ezgilerin peşine düştük, yine çıktık Anadolu yollarına. Bize miras kalanı derleyelim, toplayalım, bizden sonraya aktaralım istedik. Kültürümüzün parmak izlerini bu kez Karadeniz'in doğusunda aradık. 4000 yıllık geçmişiyle bulutlara uzanmış yaylaları, masmavi dalgaları kucaklayan şehir Trabzon'dayız. Karadeniz coğrafyasının merkezi, İpek yolunun denize ulaştığı yerdeyiz. Şimdi düğünlerin, yayla şenliklerinin, imecelerin vazgeçilmezi türküleri, canı tez, neşesi bol, DJ çok, Trabzonlulardan dinleme zamanı.
1: Toplumun değişimini, türkülere yansımasını burada bir sosyolojik bir değerlendirme yapma, yörenin de Trabzon'da diğer Türkiye'deki olduğu gibi fotoğrafını çekme şansı.

0: olacak. Bence sadece biz türkü severler için değil, sosyal bilimler alanında çalışanlara da çok güzel bir envanter kaynak tespit edeceğimizin beklentisi içindeyiz açıkçası.
1: Trabzon bölgesinin müzik kültürü gerçekten de çok zengin. Çok da farklı köy köy, hatta belki de ev ev bile değişebilen bir müzik kültürü var. Anadolu'muzun bu zengin kültürüne, geleneğine sahip çıkmak ne kadar geç olsa da burada bulunup şu an yaşayan ninelerimizin, dedelerimizin türkülerini arşiv altına almak bizim için gerçekten çok önemli. TRT kurumu bu sorumluluğu üzerine aldı. Bizler görev başındayız.
2: Bizim yayla yolları yaz gelende, ondan yaz gelende.
3: Ekibimiz derleme çalışmasına Maçka'dan başlıyor. Yörede halka halinde oturarak söylenen türküler oturak havası, yayla yolunda icra edilen türkü ve ezgilerse yol havası, uzun gayde ve yayla havası olarak bilinir. Ekibimiz Mataracı köyünde yaylaların havasını, suyunu, acı tatlı yaşananları kemençeyle türkülere döken ustalarla buluşuyor.
0: Evet. Karaaydar'ı arıyoruz gençler, Karaaydar'ı arıyoruz.
4: Hoş geldiniz İbrahim Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
6: Canlarım benim abi, hocam benim.
7: Hoş geldiniz. Merhabalar, çok memnun olduk.
6: Abi, canım benim hocam.
7: Teşekkürler. Hasan Sözleri'den bahsettiniz, tanışma şansınız oldu mu?
5: Onlar o zaman bile babalarımızın yaşındaydı.
0: Celal Bahçekapılı'ya ait Ayşem Çelişitleme sokacağım.
5: Ha, tamam. Tamam.
0: Öncelikle en sağdan başlayalım. Kendinizi tanıtır mısınız?
8: Burada Halk Eğitim Merkezi'nde kemençe kursu veriyorum. Normalde müzik öğretmeniyim.
0: Ne zamandan beri çalıyorsunuz?
8: 13 yaşında başladım.
0: Kimlerden etkilendiniz?
8: Eski üstadlarımızdan. İşte Karaaydar amcamız var, Safet amcamız var.
0: Safet Genç.
8: Safet Genç amcamız.
0: Evet.
8: Bunlardan etkilenerek başladık.
0: Bütün bu genç ailesi zaten Ali Genç'ten tutun da.
8: Ya horoncu,
0: bütün
8: ya kemençeci.
0: Evet.
8: Ya türkücü.
0: Evet. Sizi tanıyalım üstad.
9: Ben bu köyde doğdum, Mataracı köyünde. İstanbul'da yaşıyoruz ama artık buralara dönüş yapacağız.
0: Evet.
9: Normal yaşamımda ticaretle uğraşıyorum ama otantik müziği, Karadeniz türkülerini çok seviyorum. Onun için bunlardan kopamadık.
7: Siz kimlerden etkilendiniz eski?
9: Şimdi yanımda duruyor zaten sevgili Karaaydar.
7: Ne kadar şanslısınız aslında.
9: yani.
7: Yani eski kuşakla orta kuşağı biz bir araya getirdik.
9: Evet, evet tabii ki. Şimdi biz zaten bunların çocuktuk. Bunları bir çocukken tanıdık. Çocukluğum yukarıda bu ormanda geçti ineklerle beraber. Orada hem türkü söylerdik.
0: Hep yukarı düşünülür değil mi?
9: Evet evet.
0: Hep yukarı
9: evet,
0: hayal
9: evet,
0: edilir.
9: Evet evet. Aynen öyle. Evet. Yani yaşantılarımız hep orada geçti. Onun için orada yaşadığı sürece herkes muhakkak bir şeyler okur. Yalnız kalsın okur, arkadaşlarıyla okur. Yani ağaçtan etkileniyorsun, doğadan etkileniyorsun, koyunlar, ineklerden etkileniyorsun.
0: Şu Maçka Vadisi bir anlamda da türkü vadisi.
9: Membası.
0: Olabilir. Evet, Karaaydar'dan etkilendim dedin. Ben de etkilenmiştim.
9: Evet, evet.
0: Evet, sizi tanıyalım.
5: Karadeniz'in mahalle sanatçılarındayım. Lakabıyla Maçkalı Karaaydar İyiboğlu olarak işim yapmışım. Köyün dibinde Karaaydar İyiboğlu oldum, şimdi Beyazaydar.
0: Evet. Siz kimden etkilendiniz sevgili üstad?
5: Hasan Tunç, Mavula
7: Maçkalı Hasan,
0: evet,
7: Tunç.
0: Hasan, evet. Tunç.
5: Ferhat Özyakuboğlu, Meksila'dan.
0: Evet, Meksila'dan, evet.
5: Fehmi Alan, İspela'dan. Hüseyin Dilaver, Sürmene'den. Haşkalı Hakkı hocamız vardı. Evet. Şahit hocamız var. Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Kemençem çalsın, siz okuyun ve Karaaydar bağlasın.
9: Evet, ondan sonra Karaaydar uzun havaya bağlasın. Buyurun.

0: sakın yüzerme ova.
1: Derleme ekibimiz Mataracı köyünde bir başka ustayla atma türkü geleneğinin temsilcilerinden Saffet Genç'le beraber. Karadeniz'de mani tarzında ve doğaçlama söylenen atma türküler meram anlatmaya, istek ve dertleri ifade etmeye yardımcı olur.
0: İşte abi türküden para kazandım ha.
2: Bu kez yakışıklı bir gençle.
0: Eskiden iyiydi o.
2: Eskiden iyiydi. Ama bence hala genç ve yakışıklı,
3: kesinlikle,
2: değil mi?
3: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Şu güzelliğe bak, şu şapkanın duruşuna bak, ya, şu asilliğe. Gömlek, şu asilliğe bak.
0: Kemencenin yüzünden. Pişi oldum iken ben gece gündüz kemencecilerim. Gibi odam var, hanımı adarım odaya. İnanır mısın? Yani çok kemence çalıyorum, hiç bunsuz durmam yani. Bir gün çalar.
2: Bütün dertlerini kemençiye aktarıyorsun. Peki kaç yaşında başladın kemençiye?
0: 15 yaşında başladım.
2: Ustaların kim?
0: Osman Genç vardı köyde. Tabii.
2: Osman Genç,
0: ondan
2: değil mi?
0: Etkilendim. O beni çağırıp düğüne giderdim. Güzel düğün okurdum çocukken.
3: Evet. Saffet amca, tahsilini öğrenebilir miyiz acaba?
0: O düğünü bir daha deme, amca demeyeceğiz onu ya.
3: Ha, amca demeyeceğim, tamam. Saffet hocam diyeyim o zaman.
0: Efendim ben 3 sene gittim okula, 4'ten iyi okurdum. Bıraktım yani. Bir kemence geçirdim o Ardiye'de. Ali Genç'in kemencesi vardı. At diyor, yarısı yoktu.
2: Evet.
0: İki tellan çaldım ben 2 sene. Bir kemence alamadım. Düşünebiliyor musun?
3: Ailenizde var mıydı? Anne, baba da
0: yok.
3: Söyleyen, çalan, söyleyen.
0: Söyleyen var da kemence çalan yoktu.
2: Saffet abi şimdi eskilerden bir şey okuyacaksın galiba.
0: Eskilerimizin bir kaidesi. Sen biliyorsun.
2: Gayde deriz biz. Evet.
0: Onu okuyacağım.

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar.
1: Hoş geldiniz. Hoş
0: geldiniz. Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Horon'un kralı İstanbul'da.
1: Horon'un başkentine geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz.
2: Evet,
0: inşallah. Evet, ekibin başı Ahmet Çilingir.
2: Evet.
0: Halk oyunlarına kaç yaşına başladın? Yani çocuk yaştan başladın.
2: Çocuk yaşta, evet. Yani biz ortaokul çağlarında diyelim, çarşıda hemen belediyenin yanında bizim mağazamız vardı. Orada daha uzunla bayramlarda, kurtuluşlarda horon oynadı. Köylü horon oynardı.
0: Tabii.
2: Yani o zaman bu merkezde çok horon oynayan yoktu benden başka.
0: Öyle mi?
3: Hocam bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi tüm horonlarımız aslında biraz gençler tarafından modernize ediliyor. Evet. Biz bunun en geleneksel halini tabii ki yaşatmak istiyoruz. Evet. Burada da gençlerin mesela horona ilgisi nasıl?
2: Bizde fazla modernize yok.
3: Evet,
2: çocuklar da çok seviyor horonu, halk seviyor. Yalnız horonlar tabii ki eskisi kadar dediğim gibi yok, oynanacak. Yani köylerdeki düğünler bile merkeze indi.

0: Derleme çalışmaları için durağımız bu kez Sürmene. Sahilden ayrılıp dağlara doğru yola çıkan ekibimizin hedefi Aksu Köyü. Yeşillikler içinde bulutlara komşu bu köy, geleneksel mimarideki evleriyle dikkat çekiyor.
1: Ömer Bey! Merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İstanbul Radyosu'ndan İbrahim Can, türkü derlemek için TRT adına geldik.
2: Hoş geldiniz.
3: Ankara Radyosu'ndan Özlem İngör.
2: Hoş geldiniz.
4: Çıktık dizlerden daha köye gelin ama. Gelin ne olduysa başladın ağlama, başladın ağlama.
2: Döndü ya, dum dum dum dum döndü ya. Orada bir alaşağı yapaydın ya.
5: Gene daha yapayım
2: mı? Ya alaşağı yap orada. Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzik ve halk onları çalışmalarıma devam ediyorum. Orada eğitmenlik yapıyorum. Kavala çok ufak yaşta, 7 yaşlarında 2. sınıfta başlamış oldum. Devam ediyorum.
5: Örnek aldığım
2: kişi de Sadık Karadeniz.
5: Büyük usta.
2: Evet, onu örnek aldım.
5: Buyurun usta.

0: no, no, no.
1: Bravo.
2: Döneyim ben.
0: Abi gölgeye getireceğiz.
2: Öyle mi?
0: Hı hı. Adresinizi alayım.
1: Limanın gerisinde.
3: Sis görün iyi hava. Yarın getirmezsen yuvarlan.
4: Yeşil hava.
3: Ha, yeşil hava.
0: Evet. 3, 2, 1.
3: Sizi tanıyalım.
4: Tümene Foglar Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı. 35 evet. Seneden beri şey yaşadıyorum hani.
3: Yani burada doğdunuz, burada büyüdünüz.
4: Evet, evet.
2: Ne zamandan beri kemençeyi çalmaya başladınız?
4: Vallahi ilkokul çağından beri çalıyoruz.
2: Peki ustalarınız kim? Kimlerden örnek
4: kimseden
2: aldınız?
4: Kimseden öğrenmedim hocam.
2: Kendiniz?
4: Kendimden.
2: Kendi başınıza. Evet. Peki kendi eserleriniz var mı? Ya da ustamalı mı çalıyorsunuz?
4: Kendi bestem yok hocam.
2: Mesela örnek aldığınız üstadlar bizim bu sürmenede.
4: Bahattin Çamurali var.
2: Bahattin Çamurali var. Evet. O evet. Zaten buranın
4: yani büyük üstadı.
3: Doğayeni.

limanın gerisinden attı dumanlar attı. Limanın gerisinden attı dumanlar attı. Baksanız uşaklar bu kol ne güzel yattı. Oy dumanlar dumanlar yazılıyor fermanlar. Aradım bulamadım.

0: ova, yarım ige durmasan yığıla yeşil ova, yarım ige durmasan yığıla yeşil ova.
1: Çok yaşa üstad.
2: Söyle abi. Sürmene, Trabzon'da davul zurnanın yaygın olarak kullanıldığı bir bölge. Burada davul zurnalar sesinin daha kıvrak ve tiz çıkması için Anadolu'nun diğer bölgelerine göre daha küçük. Ekibimiz yöre ezgilerini davul zurnadan da kayda alıyor.
1: Üstad, ne zamandan beri davul çalıyorsunuz? Kaç yaşındasınız?
3: 15 yaşından beri davul çalarım.
1: Peki davul Yeniay'da, Sürmene'de, bütün Sürmene'de çalınır mı yoksa belli bölgesinde mi çalınır?
3: Sürmene'nin tüm köylerinde.
1: Tüm köylerinde evet. Ve yaylalarda da çalınır.
3: Yaylalar, evet. Zaten eskiden köylerde ceyran olmadığı için.
1: Evet.
3: Ve çemecenin sesi fazla çıkmaz. Zaten ben kıtada da kaval çalıyorum ama. Daha sonra daha çok çıktığı için mecbur.
1: Tabii büyük yok. Halka horonları falan.
3: Tabii.
1: Evet. Sizin Sürmene'nin doğusuna doğru nereye kadar davul zurna gidiyor? Yani Sürmene'de ofta var mı mesela?
4: Ofta yok. Ofta yok ama biz zaman geçtikçe oraları da aşılıyoruz. Talep oldukça oraları da gidiyoruz.
1: Haydi başlayalım.

0: kültürünün, horonun, kemençenin ve kavalın en canlı yaşadığı yörelerden biri de Çaykara. Horon Karadeniz'den, denizcilikten, balıkçılıktan etkilenmiş. Fakat horonun asıl canlı yaşadığı bölge yaylalar, yayla yolları ve yayla şenlikleridir.
1: Ulan!

0: Ekibimiz Trabzon'daki derleme çalışmalarına Giresun'la komşu ilçe Beşikdüzü'nde devam ediyor. Oğuz Mahallesi'nde Hatice Aşçı'ya konuk oluyor. Hatice Aşçı, yörenin ünlü seslerinden duyup öğrendiği türküleri söylüyor.
1: Ablacığım benim ya. Abla, abla.
2: Oo, hoş geldin yavrum, balım. Hoş geldin. Gülüm.
3: Yanık sesinin metnini duyduk yani
2: çok sağ ol. İnşallah. Buyurun içeri.
1: Bak yağmur da başladı. Bir an önce içeri girelim. Mercimeğin de ıslanmasın. Birkaç türkü söyleyelim.
4: Zil ver. Onu sonra kemençe çaldı. Çal araysasını. Dem.
2: Haydi sen orada kapattın. Hepsinin dibine kadar geçecektim. En sonunda yapacaktım ben.
3: Türkü söylemeye küçük yaşlarda mı başladınız ablacığım?
2: Çok küçük yaşlarda. Evimizde hep saz çalınırdı. Eskiden kaval vardı. Yapma kaval. O dilimi de kendimiz çocuklar yapardı. Ben kaval da çalardım. Ama kardeşlerim hep beraber Canlar Kulübü yazardı kapının önüne. Orada hep beraber çalar söylerdik. Halen bugün koro halinde söyleriz. Yani bir araya gelince güzel. Devamlı onları söyleriz. Babamız, annemin de sesi güzeldi. Annemin de sesi güzeldi. Babamın da çok güzeldi.
3: Evet.
2: Kardeşimiz bizi en sonunda ihya etti.
1: Oh canım benim. Bütün hayatın her alanında bizim aile türkü söylerdi. Ablam da işte annemi temsil ediyor.
2: Evet, babam da tarlanın önünde söylermiş, tarla kazarlarmış. Tarla çok olduğu için herkes çifte kazma vururmuş. Babam da onlara türkü söylermiş. Bu sefer onun türküsüyle o kadar bahçe bitermiş. İmece usulü. Acaba.

0: Ekibimizin şimdiki durağı Gümüşhane sınırındaki Tonya. Kadın ruhuna ve fiziğine uygun olarak yumuşatılmış figürlerden oluşan kadın hormonları kayda alınıyor.
1: Bu yaş grubu bayağı bir orta yaş yani. Evet, yaşlı değil. Evet, çok da genç değil
2: aslında
1: ama.
2: Aslında bu çok önemli. Orta yaş grubu olması en özgün, en geleneksel halini çekmiş olacağız. Kına gecelerinde oynadığınız horon en orijinal hal değil
3: kına
2: mi? En özgün hali.
3: Düğünlerimizde.

0: Herkese ulaşamadık açıkçası. Dileğim bu başlangıç olsun. Yani bu ilk derlemeye giriş bizim için de bir altyapı oldu, bir prova oldu. Kimisi geliyor, kimisi gelemiyor, kimisi gurbete çıkmış. Tabii burası göç veren bir yer. Ama bizim için yeterince güzel malzemeler, güzel eserler aldık.
1: Yani bir türküyü aynı kez tekrar okur musunuz dediğim amcanın, ben ikinci kez aynı sözlerle okuyamam. Mutlaka içine farklı şeyler katarım. Çünkü Karadeniz insanının doğaçlama anında söz uydurabilme ve bunu hemen ezgiye, türküye dökebilme özelliği vardır. Bununla birebir karşılaşma fırsatı buldum.
0: Söylemek istediğim her zaman türkü var. Ömrümüz yettiği kadar türkü söyleyeceğiz. Ama bu türküleri nereden söyleyeceğiz? Derleyeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız, doğrusunu bulacağız. Biz söyleyeceğiz, bizden sonraki kuşaklar söyleyecek. Türkiye türküsünü söylediği kadar güçlü olacak.
2: Türkülerin, ezgilerin izinde Trabzon'da usta saz ve seslerle çeşit çeşit horonla çok renkli bir yolculuk yaptık.
3: Rüzgardan uçuşuydu aşamın etekleri.
2: Bu kıymetli mirasın bir parçası kültür hazinemizde artık.
3: Yayla ateşlerine da benzeysin Ayşem'e.
2: Dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın.
4: Ağaca bende var mıyım yeni çıkan burada.
2: Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek.
5: Akşam eve geldim, al cebden barasını, o nerede sen de orada.
2: Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.
6: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
7: Hoş geldin.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Yine müzik dolu bir gün olacak. Yine notalarla dans edeceğiz ama aynı zamanda kelimeleri çok güzel bir şekilde dans ettireceğiz. Çünkü kelimeleri de çok güzel dans ettiren, 10 parmağında 10 marifet, koltuğunun altında birden fazla karpuzu olan çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. Ben seni... güzel konuştun, çok teşekkür ederim.
0: Olanları söyle. Söyledim.
1: Çok sağ olasın.
0: Fazlası vardır, eksiği yoktur diye düşünüyorum. Çok gerçekler güzelsin. Bunlar.
1: Çok
0: bir
1: güzelsin.
0: Kolunun altı, çok teşekkür ederim, çok zarifsin. Bir kolun, biz böyle gidermişiz. Çok güzel teşekkür ederim ama doğruları
1: ama
0: söyle.
1: Doğru, evet, doğru.
0: Aynen, bir kolunu kaldırmanı rica edeceğim karpuzlara bakmak için diye. hem çok iyi bir okuldan mezunsun, hem çok başarılı bir gazetecisin, hem aynı zamanda iyi bir televizyoncusun, hem de iyi bir solistsin, müzisyensin diyebilir miyiz? Konuşuruz çünkü müzik konuşuyoruz bugün. Bir müzik kanalındayız ve bir müzik programı sunuyoruz, biliyorsun ki gerçekleştiriyoruz. Müziğin ritmi Ömür Gedik'in ritmiyle atacak bugün. Bugün biraz daha fazla müzikal kimliğinle
1: tabii
0: benimle
1: ki
0: berabersin. Bu gökkuşağının içerisinde müzik hangi renk senin için?
1: Müzik aslında herkes sonradan başladı gibi düşünse de benim neredeyse ortaokula başladığım zamanlar klasik piyano eğitimiyle başladım. Ve sanırım İstanbul'da Melike ne kadar koro varsa hepsini de söylemişimdir. Önce Erenköy Kız Sesi'nin korosunda 6 yıl çok sesli koroda söyledim. Sonra İstanbul Avrupa Korosu var. Gökçen Koro'yla çok uzun yıllar çalıştım. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bizim Türkiye'de sanırım tek çok sesli rock korosu Mavi Topluluk'ta. Okuldan mezun oldum 5 sene. Oradan sonrasında bir 10 sene de orada söyledim. Yani müzik hayatım hep içindeydi. Ama profesyonel olarak ilk maxi single'ımı bundan 16 yıl önce çıkardım. Bir Teoman düeti vardı Sezen Aksu şarkısı. Burak Kut'la bir düetimiz vardı ve Halil Sezai'yle bugün programda da seslendireceğim Paramparça'yı. İlk öyle güzel bir maxi single'la çıktım. Sonrasında da şimdi bu aralar ağırlıklı olarak sözlerini kendi yazdığım şarkıları seslendiriyorum ama coverları da çok seviyorum. Özellikle 80'ler 90'lar vazgeçilmezim diyebilirim.
0: Onlar sana çok yakışıyor bu arada.
1: Seviyorum.
0: Coverlar
1: evet.
0: da çok yakışıyor.
1: Evet. Oranın duygusunu seviyorum. 90'lı yıllar aynı zamanda bir his, bir duygu seli gibi geliyor bana. Şu andaki şarkılar da çok güzel ama orada başka bir şey varmış.
0: Gibi.
1: Hala gibi.
0: Bir büyüsü var oranın.
1: Var var. Kesinlikle.
0: Bunu zaman zaman programlarda da konuşuyoruz. Çok yeni genç arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Onlar da hala 90'lar diyor. O yıllardan bu yıllara gelenlerle de konuşuyoruz. Ne var bilmiyoruz ama yani o dönemin duygusu mu, müziği mi, teknolojisi
1: var.
0: Mi? Bir şey bize çok iyi geldi ve daha çok uzun yıllar boyunca da çok iyi gelecek gibi görünüyor.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
0: Seni dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla, yanlışsam düzelt lütfen... bir kere özgür ruhlu bir kadın olduğunu düşünüyorum.
1: Öyleyim.
0: Birincisi. İkincisi de kimseyle yarışı olmadan kendi kendine yarışan ve kendisini aşmaya çalışan, her seferinde kendi rekorunu egale etmeye çalışan bir karakter olarak düşünüyorum. Azla yetinmeyip farklı farklı tatlardan lezzetleri alan ve sunan bir insan gibi geliyorsun bana. O yüzden belki birden fazla işi iyi yapıyorsun.
1: Çok güzel söyledim. Ben aslında biraz sıkılgan yapımdan dolayı da hani dedin ya onu da yapıyor, bunu da yapıyor gibi görünüyorum ama çok çalışkanım bir kere. Hani hayat kendim bildim bileli okulda da öyleydim. Hani o inek denen öğrencilerdendim. Çok çalışırdım. Yani uyumadım ve yemek yemediğim zamanların hepsinde ben bir şeyle uğraşıyor oluyorum hayatta. İşte ya müzik oluyor, ya yazılar oluyor, gazete oluyor. Ağırlıklı olarak hayvan hakları oluyor.
0: Evet.
1: O hayatımın çok merkezinde. Değineceğim
0: ona kesinlikle.
1: Özellikle bu son yıllarda. Ama müzik hep vardı dediğim gibi. Konserlere gitmeyi de çok seviyorum. Hani insan kariyerinde belli bir yere geldikten sonra şarkıcılar birbirlerinin konserlerine çok gitmezler. Ama ben nerede bulsam çünkü her konserde bir şey öğrendiğimi düşünüyorum. Her solistten, her sahneden, her dans figüründen bir şey öğrendiğimi düşünen biriyim. O yüzden çok takip ederim, çok çalışırım. Başkalarını hiç kıskanmam ama kendimi geliştirmeyi çok önemserim. Başkalarının iyilikleri, güzellikleri, yaptığı güzel şeyler hep hoşuma gider. O yüzden dediğin gibi öyle çok yarış halinde biri değilim. Hiçbir zaman olmadım hayatımda.
0: Evet, doğru gözlemlemişim o
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, çok doğru gözlemlemişim.
0: Peki, o zaman sen konserlere gitmeyi de çok seviyorsun.
1: Evet.
0: Çok güzel yerlerde de sahne alıyorsun ama bugün müziğin ritminde seni bol bol dinleyeceğiz canlı performanslarınla. Müzik direktörümüz Tolga Kılıç eşliğinde. Hemen
1: efsane isim.
0: Evet, hemen ilkiyle başlayalım.
1: Tamam.
0: Ömür Gedik canlı canlı bugün bizlere, yani sizlere seslenecek müziğin ritminden.

0: Müzik aslında hayatımda hep vardı dedin az
1: Evet.
0: önce. Ve ilk albüm mü? Maxi Single.
1: Maxi Single 3 şarkı vardı.
0: Orada çok efsane isimlerle bir
1: Evet.
0: araya geldin. Okuldan arkadaş mıydınız yoksa?
1: Teoman da okuldan
0: Evet.
1: arkadaşım. Onu rica ettim. Hiç kırmadı zaten. Çok güzel bir ses. Söz ve müzik Sezen Aksu'ya ait. Hop dedik orada kalpor. Hatta çok dalga geçtiler benimle. Şarkıya bak Sezen Aksu sözleri. Ve de çok anlamlı. Hani hop dedik orada kal Portakal'ın bir asıl sözlerine bakıldığında müthiş bir şarkı bence. Teoman'la düet yaptık. Ozan Doğulu ve Ozan Çolakoğlu ile çalıştık aranjelerde de. Çok bence efsane bir maxi single'dı o.
0: Efsane isimler
1: Sonrasında evet
0: gerçekten.
1: çok çok özel isimler vardı. Burak Kut'la da bir Fikret Kızılok parçası yapmıştık birlikte. Halil Sezai'nin sözlerini kendine ait. Bestesi de Saki Çimen'e ait paramparça. O çok tuttu. Çok fazla konser yaptım
0: Evet.
1: paramparça
0: Benim de çok
1: sayesinde.
0: sevdiğim
1: Çok
0: şarkılardan bir
1: çok güzel bir
0: tanesi.
1: şarkı gerçekten. Çok özel bir şarkı. Sonrasında bir Albano düetim var. Bir hem İtalyancası hem Türkçesi. O benim hayatımda çok özeldir. Çünkü Albano'nun kendi stüdyosunda, kendi evinde İtalya'da kaydettik.
0: Müthiş.
1: Türkçeyi de öğrettik ona. Bayağı da güzel Türkçe söyledi.
0: Sen İtalyanca'yı öğrendin mi ya da biliyor muydun?
1: Buradaki İtalyan arkadaşlarımla o şarkı özelinde çalıştım. Sonra Albano Türkiye'ye geldi. Klibi de İstanbul'da çektik ve İstanbul'un o eski İstanbul'un bütün güzelliklerinde çok özel bir çalışmaydı benim için. Unutulmazlarım arasında.
0: Bence harika. Gerçekten
1: Evet.
0: böyle şey gibi hani her an belki işte bu senede bir şarkı yapayım, bu senede bir albüm yapayım olmasa da çalışmalara imza attığın zamanlarda böyle bir arşiv olabilecek nitelikte çalışmalara
1: Evet.
0: imza atıyorsun diye gözlemliyorum.
1: Eskiden daha az sıklıkta şarkı yapıyorduk ama şu anda neredeyse 3-4 ayda bir yeni şarkılar yapmaya çalışıyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla algoritmada sık üreteni daha çok destekliyor. Tabii doğrusu bu mu? Çok emin değilim. Daha sindire sindire, daha özenle bir şeyler yapmak lazım. Özensiz olduğunu söylemiyorum ama bu kadar sık herkes öyle yapıyor bu arada. Sadece ben değil. 2-3
0: Elbette,
1: ayda bir yeni
0: evet.
1: şarkılar çıkarıyorlar. Bu bizim yeni dönemin getirdiği bir zorunluluk diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi aslında geçmiş çalışmaları ben hani şu anda her zaman güncel olabilecek bir maxi single ama neden sordum gündemde olmadığı halde? Oradan buraya bir müzik yolculuğu dersek eğer yani daha doğrusu senin hayatının içerisinde böyle birçok yollar var. Rotanı müziğe çevirdiğin kısmına baktığımızda artık kendi bestelerimi söylüyorum.
1: Evet, özellikle sözleri, besteler müzisyenlere ait oluyor ama sözleri özellikle kendime ait şarkıları söylüyorum.
0: Bu zamanla mı evrildi? Yani hani böyle genelde müzisyenlerde ya da işte sanatçılarda çocuk yaşta böyle bir kendini bildim bileli değil de bilmediği zamanlardan gelen bir durum vardır. Sen de zamanla mı evrildi? Kendini geç mi keşfettin bu anlamda?
1: Aslında öyle. İngiliz edebiyatı mezunuyum. Yani edebiyat
0: Shakespeare'de
1: aslında
0: Shakespeare
1: Shakespeare'de Shakespeare uyarladığın zaman çok buraya uymuyor ama
0: Evet.
1: sonuçta hani söz cambazlığı bir de yaklaşık 25 yıllık bir gazetecilik geçmişim var. Sürekli yazılar yazarak işte televizyonculuk aslında sözlerle oynamayı çok seviyorum. Ve tecrübe olarak da o tarafta kuvvetliyim. O yüzden söz yazarlığı daha rahat yapabildiğim şey. Besteleri işi bilenlere bırakıyorum ama
0: Ama işi
1: genelde.
0: bilenlerle de yakın temastasın zaten.
1: Evet.
0: Erkek arkadaşın da Ferhat
1: Evet,
0: Göçer.
1: evet.
0: Yine Türkiye'nin çok kıymetli isimlerinden
1: Evet.
0: bir tanesi, müzisyenlerinden bir tanesi. Bu kadar işi bilenle de bu kadar yakın
1: Evet,
0: temas
1: evet.
0: olursa zorlanmazsın diye
1: Tabii çok
0: düşünüyorum
1: fikir
0: ya da
1: alıyorum kendisinden. Onun bir şarkısını henüz söylemedim ama ileride bir tane bir şarkımız ortak. Özlüyorum ikimizi. Sözler benim, müziği onun. Öyle çok fazla geçmişte yaptığımız ortak çalışma yok. Bir tek o var sanırım ama ileride olur inşallah tabii
0: Tamam,
1: ki.
0: heyecanla bekliyoruz.
1: Evet.
0: Ama bugün Ferhat Göçer yerine Tolga
1: Evet, o
0: Kılıç'la
1: Tolga bir tane.
0: konserimize devam
1: Evet.
0: ediyoruz.

0: Ömür gedik ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bir ritim olsan ne olurdun?
1: Hareketli bir şey olurdum. Değil slow mi? Şarkıları söylüyorum ama herhalde sen ilk başta dedin ya hani hareketli bir yerde. Slow şarkının yarısından sonra sıkılmaya başlıyorum. Hareketli şarkılara bayılıyorum. Rock müzik dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden kesin hareketli bir şey olurdum.
0: Rock and roll bir ruhum var gibi duruyor zaten.
1: Bana zamanında şey söylemişlerdi. Ben ilk müziğe başladığımda rock söylemek istiyorum dedim. Hı hı. Sonra ismini vermeyeceğim yapımcılarımızdan bir tanesi. Sen dedi git aynaya bak dedi. Çok rock söyleyecek gibi.
0: Bebek yüzü.
1: Bilmiyorum böyle bir hani şey böyle sert falan öyle durmuyorum. Hakikaten sesim de daha yumuşak rock için çok uygun olmuyor. Ama bayılıyorum rock söylemeye ve rock müzik dinlemeye ve hala değişmiyor. Hani eskiden diyorlardı ya rock müzik ölecek kalmayacak. Bence ömür ölümsüz olacak. Ömrün sonuna kadar devam edecek müziklerin içinde rock geliyor.
0: Hiç bence rock and roll asla evet. ölmez. Benim kesinlikle. De bebek yüzümün altında.
1: Var mı sende?
0: Evet.
1: Ben de. İçimizde neler var değil mi?
0: Hiç kimse tahmin etmiyor ama evet, öyle evet. bir ruhum var. Peki kelimelerden bahsettin. Kelimelerle oynamayı çok seviyorum dedin. Hem İngiliz edebiyatı mezunusun, hem televizyoncusun, hem gazetecisin en önemlisi. Zaten yazarsın. Şimdi de söz yazıyorsun uzun zamandır. Televizyonda da uzun yıllar senin çok sevdiğimiz sezon programlarını takip ettik ama benim unutamadığım sinema programı. Ya. Ondan bahsedeceğim ama ben de hep seyircimize söylerken işte şarkıları söylüyoruz, sunuyoruz, eşlik ediyoruz filan ama ben de mesleğim gereği herhalde kelimelerle dans ediyorum diyorum ve çok seviyorum kelimelerle oynamayı. Birazcık televizyoncuysan ve sunucuysan da bence işin imzası orada. Yani kesinlikle. Kendine özgü kelimelerinde diye düşünüyorum. Senin o sinema programın bence kült olmuş programlardan bir tanesiydi. Çok uzun zamanda devam etti. Şu an günümüzde var olan izlediğimiz programı ertesi gün hatırlamayabiliyoruz ama senin bazı bölümlerin benim hafızamdadır. Tekrar düşünüyor musun? Bu tip bir program.
1: Ben Melike çok isterim, çok severek yapmıştım. Yapımcılığını yapmıştım, kurgusuna kadar işin içindeydim. Sanırım konuk almadım, Türkiye'de oyuncu yönetmen evet. kalmadı. Hatta

0: Yurt dışından da Daniel Craig ve Brad Pitt dahil.
1: İşte.
0: Ya.
1: Bak işte onu yapmayacağım.
0: Onun için bir daha. Son klibimde Brad Pitt'i oynattım yapay zekayla. Ne yapayım artık?
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben, burada ben kaldım farkında mısınız? Brad Pitt'i oynattım dedi. Hiç yoktur öyle kıskançlıklarım. Bak beni bilen tanıyan
0: burada
1: tanıyor.
0: Burada ben de kıskanırdım ama.
1: Burada bir dedim ki yani kıskanmakla neden ben yoktum? Gelse miydim? Set ne zamanda arasında kaldım?
0: Brad Pitt'le bir Cannes Film Festivali'nde bir de Los Angeles'ta o Bay ve Bayan Smith filminin zamanında röportaj yapma imkanı buldum. Cannes Film Festivali'nde birebirdik. İşte, Bay ve Bayan Smith'te Angelina Jolie de vardı. O ilk zamanları, o filmin ilk çıktığı zamanlar.
1: Niye gelmiş?
0: Nasıl?
1: Ya niye gelmiş? Hani Brad tek başına da gelebilir.
0: Bize şey imzalattılar röportaja girerken. O zaman işte aşk söylentileri falan dolanıyor. Bay ve Bayan Smith, Mr. and Mrs. Smith filminin. Girerken özel hayatla ilgili hiçbir şey sormayacaksınız. Sorarsanız dışarı alınırsınız ve asla o röportajı yayınlayamazsınız bulunduğunuz kurumda diye. İlk hayatımda ilk defa bunu yaşamıştım. Girerken bir öyle sözleşme imzaladım. Hiçbirimiz hiçbir şey soramadık tabii. Filmle ilgili sorduk çıktık ama çok farklı bir deneyimdi. Gerçekten güzeldi.
1: Şahane yani. Evet. Bence hem televizyonculuk tarihine hem de senin
0: yani
1: kariyerine.
0: Yani sinemaya böyle. Daniel Craig de İstanbul'a gelmişti. James Bond'u çektikleri zaman da bir tek benim programıma konuk oldu. O da çok özeldi. Çok özlüyorum o programı.
1: Çok güzel.
0: Ratinglerde de yani 20'lerde 30'lardaydı. İnanılır gibi değil sonuçta. Bir kültür sanat programı baktığında ama gerek kurgusuyla gerek konuklarıyla, konukların zenginliğiyle bir de sinema o zamanlar çok daha fazla gidilen, daha gündemde olan bir sanat dalıydı. Şu anda maalesef özellikle pandemiden sonra ve dijital platformların çıkmasından sonra biraz can çekişiyor. Çok üzülerek söylüyorum bunu.
1: Ne yazık ki.
0: Ama Allah'tan oyuncular bir şekilde dijital platformlardaki dizilerde, filmlerde yine karşımıza çıkıyorlar. Onlardan mahrum kalmıyoruz ama eski bir böyle sinemaya gitme kültürü maalesef kalmadı.
1: Evet, ne yazık ki öyle oldu.
0: Evet,
1: ama senin programın kesinlikle benim için hala devam etmesi gereken şahane Türk televizyon tarihinin en güzel programlarından bir tanesi. Biz de bunun hatırına sana bir sürpriz yapmak istedik ve Brad Pitt'i getirdik. Böyle devam edermişiz. Hayır, Brad Pitt'i getirmedik efendim. Ama inşallah bir gün o da olur. Bakın olanlar olmuş. Nazar boncukları
0: ancak yapay zekayla artık biliyorsun. Yapay zekayla her şey oluyor. Onun için klibe koyduk, güzel oldu ama.
1: Tamam, o klibi izleyeceğim. İzle. Hemen çekim sonrası klibi izliyorum ama önce senin güzel sesini dinlemek istiyorum.
0: Teşekkürler.

0: kafamda bir sürü soru var ama ben hala Brad Pitt'i konuşmak istiyorum diye. Evet. Kanda yürürken ağladım dedin değil mi az önce Brad Pitt'in röportajından
1: ben,
0: sonra mı?
1: Normalde bu hayranlıkları falan çok anlamam. Çok da anlamlı bulmam. Böyle bıyık altından da gülerim ya bu kadar daha. Ama
0: ben de.
1: Yani ama Brad Pitt konusunda ben de o başka bir insana dönüşü veriyorum. Gerçekten böyle gözlerimden yaş gelmişti. Sevinçten insan ağlar mı? Onu yaşadım. O da Brad Pitt'le olmuştu.
0: Ben de ağlardım gerçekten. Hani artık evrene bir manifest mi artık neyse ben de gönderiyorum.
1: Evet, evet.
0: Bir şekilde sen denk gelmişsin ben de denk gelmek çok isterim diye.
1: İnşallah.
0: Evrene böyle ne gönderiyorduk bir şeyler gönderiyoruz.
1: Manifestliyorum
0: yani bir şekilde manifestliyorum. Şimdi sahneden bahsetmek istiyorum biraz. Burada canlı performanslarını zaten arka arkaya dinliyoruz gayet keyifli. Bol bol sahne yapıyorsun. Ve ben bir tanesine gelmiştim. Çok keyifliydi.
1: Bayağı oldu. Eskiden geldin biliyorum. Çok da güzeldi. Çok teşekkür ederim. Yine bekliyorum ama çok değişti çünkü her şey sahnede artık. Biraz işin içine dansçı arkadaşlarımız girdi. Ben de onlarla bazı şeyler çalıştım.
0: Harika.
1: Birlikte böyle senkronize bir şeyler yapıyoruz. Genellikle hızlı şarkıların olduğu, hareketli, böyle enerjisi bol konserler oluyor.
0: Tahmin ediyorum.
1: Yani oraya evrildi diyebilirim.
0: Sahne şovu da sana çok yakışan bir şey bence. Öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum.
1: Onu yapmaya çalışıyorum, ona özen gösteriyorum son zamanlarda, son bir iki yıldır.
0: En kısa zamanda seve koşa koşa
1: Bodrum'da
0: geleceğim.
1: Bekliyorum.
0: Evet, Bodrum'da geleceğim.
1: Evet.
0: Şimdi olmazsa olmaz bahsetmek için can attığım bir konu diyebilirim. Çünkü benim de hassas noktam. Gerçek anlamda bir hayvan seversin. Bunu benim için aslında normal insanın hayvansever olması gerekiyor. Yani bunu bir ayrıcalık olarak sunmamak gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama sadece seviyorum diyenlerden de değilsin. Böyle elini taşın altına koyup can hıraş savaşıyorsun aslında bununla.
1: Çocukluğumdan beri hayvanları çok seviyorum ve onların hakları için küçükken bile işte at arabasında bir ata vurdukları zaman babamın elini tutarken işte bu atı alalım biz alalım falan diye koşturan böyle bir çocuktum. Sonrasında da hep hayvan derneklerine yardım ettim. Hep bu konuda duyarlıydım. Ama 15 yıl önce de Haçiko Derneği'ni kurdum. Kurucu başkanıyım. Hala devam ediyorum başkanlığına. Himayemizde yaklaşık 300-400 tane kedi ve köpek var. Sokak hayvanı hepsi. Yani bu sayı gerçekten yorucu. Çünkü her birine özenle bakıyoruz. Böyle hani bir barınağa attık, orada sadece yemek, su veriyoruz gibi düşünülmesin. Her biri çok değerli. 300-400 de çok yüksek bir sayı aslında. İki tane de eşeğimiz var. Onun dışında
0: çok
1: tatlılar. Onları da kurtardığımız eşekler. Türkiye'nin dört bir yanında da mama desteği, tedavi desteği ve kısırlaştırma desteği de vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli derneklerinden bir tanesi Haçiko. Çok büyük bir mücadele yaptığımız. Hani insanlara da hep şunu diyorum, bir hayvanla tanışmak bir insanın ruhunun diğer yarısını da gerçekten hayata geçirir. Onu yapmalarını çok istiyorum. Ne yapabiliriz diye soruyorlar. En yakındaki barınağa gidip orada bir hayvanın başını okşamak, iyi bakılıyor mu bakılmıyor mu anlamak. Yapabiliyorlarsa kesinlikle satın almadan sahiplenmek. Çünkü barınaklar tıklım tıklım dolu ve orada biz şu anda seninle konuşurken küçücük kafeslerde çoğu yerde açlıkla ve sevgisizlikle ve korkuyla sınanan zavallı masumlar var. Yani bir tanesini bile kurtarsanız evet dünya değişmez ama onun için çok şey değişir ve sizin için çok şey değişir. Bütün buradan bizi izleyenlere sesleniyorum. Yapabiliyorsanız, terk etmeyecekseniz eğer lütfen evinizin bir köşesini açın. Dünyanız değişecek. Ben bereketleriyle geldiğine de çok inanıyorum hepsinin. Ve çok ihtiyaçları.

0: var. Hani böyle süs köpeği, süs kedisinden bahsetmiyorum. Barınaktaki gerçekten sahiplenilmeyi bekleyen canlardan bahsediyorum. İnşallah bu programdan sonra bir kişi bile gidip bir canı kurtarsa çok güzel olur.
1: O kadar güzel anlattın ki, o kadar kalbimize dokundu ki bence o tarafa da geçmiştir.
0: Umarım.
1: Ve eminim birçok insan da duyarlı ama duyarlı olmayanları da görüyoruz. Bu arada biz de bu Baltalimanı'nda çekim yapıyoruz ve çekim yaptığımız yerin üstünde yaklaşık böyle bir 3-4 gündür falan bir kedi sesi duyuyoruz ve kedi sesini duydukça hani konuklarımız da belli ya, bugün senin de geleceğini biliyoruz. Herkes şey diyor, Ömür Hanım için geldi bu kedi galiba, Ömür Hanım için geldi bu
0: Ben
1: kedi
0: de hemen duydum seslerini zaten çok.
1: yani o kadar kolektif, yani hayvanların da bir kolektif dünyası var mı bilmiyorum ama insanların kolektif enerjisine çok inanıyorum ben. Kolektif bir enerjileri varsa bence hayvanlar seni tanıyordur. Yani bir yerlerde bazı hayvanlar seni tanıyor olabilir.
0: Yani şöyle söyleyeyim, gittiğim her yerde yanıma bir kedi, bir köpek bir yerden geliyor ve onlar geldiği zaman ben kendimi iyi hissediyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Yapabildiğim kadarıyla onlara da destek olmaya çalışıyorum her gittiğim yerde. Ama yeni yavru kedi, yavru köpek gördüğümde de çok üzülüyorum. Onun için kısırlaştırmanın önemine her zaman dikkat çekiyorum. Çok fazla sokak hayvanı var ve kısırlaştırma yapmadığımız zaman hepsine kötülük yapmış oluyoruz. O yüzden ben gördüğüm hayvanları besliyorum ama kısırlaştırmayı da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki Natura'nı benzettiğin bir tanesi var mı mesela, kediler? Yani kedinin huyu ya da başka bir işte balık mesela, ben balıklara aşığım. Hani böyle kendini benzettiğin, çünkü bazı kedi sahiplenen arkadaşlarım şey diyor, bana çok benziyor diyor.
0: Şimdi şöyle, ben köpek de çok besledim evimde ki çiftlikte de zaten çok fazla köpek var. Şu anda evimde çok fazla kedi olduğu için köpek alamıyorum yenisini. Onlara çiftlikte bakıyorum. Kedileri çok seviyorum. O kendine has özgür ruhlarını kendime çok benzetiyorum. Ama şu yönlerini benzetmiyorum. Hani hoşlarına gitmediği zaman gerçekten pati atıyorlar, tırmalıyorlar. Benim suratıma pati yediğim çok oluyor. Hani o yönden köpeğe benzetiyorum kendimi. Ben genelde bana bir şey yapsalardı pek gider çekilirim. O
1: Havale
0: yönden
1: edip.
0: evet, havale edip o tarafım köpeğe benziyor, özgür ruhum kedilere benziyor.
1: Vallahi öğrenecek çok şeyimiz var.
0: Evet,
1: Bol bol
0: evet.
1: benzeyelim.
0: Ben hep izliyorum zaten. Yani evde oturuyorum, çok fazla kedi var. Her yerden bir tanesi geçiyor. Birbirleriyle ilişkilerini izliyorum, yaptıklarını. Mesela güneş çıktığında direkt gidip göbeklerini açıyorlar. Yani o kadar doğayla uyumlu yaşıyorlar ki içgüdüsel olarak bize izleyerek çok şey öğrenilebilir onlardan, hepsinden bu
1: Söz
0: arada.
1: yazdın mı hiç bir tanesini?
0: Evet, bir kaybettiğim üç bacaklı bir kedim vardı,
1: Ah.
0: Kaliko. Ölümsüz aşkı söz ve beste bana ait o şarkıda. Melike, bir 3 ay kendime gelemedim. Yani kucağımda kaybettim çünkü. Gerçekten çok kötü bir dönem geçirdim. Birçok hayvanımı kaybediyorum ama o hem üç bacaklıydı hem ilk kaybettiklerimden de. Onun için ölümsüz aşkı yazdım. Gökkuşağı köprüsü yolun sonunda diyor. Çünkü ben ona inanıyorum, öyle rahatlatıyorum kendimi. Biz öldüğümüzde gökkuşağı köprüsünde bizi en güzel halleriyle çimenlerin üzerinde güneşli bir günde bekliyorlar. Ve birlikte gideceğiz gibi inanıyorum.
1: Ay, çok. Bunun üstüne hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunun üstüne sadece notalar konuşsun, müzik değil.

Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Hesap soramaz bana kim çıkarsa kar.

0: ömürle ilgili hiç bilmediğimiz bir şey. Mesela hayvanseverliğini biliyoruz. Bunun için hatta savaştığını biliyoruz. Şarkı söylediğini biliyoruz. İşte sinema tutkusunu, gazeteciliğini falan bir sürü hepsini saydık program süresi içerisinde. Bizi şaşırtacağın bir şey var mı?
1: Ah, şimdi fobilerim çok fazla. Onu yer yer anlatıyorum. Çok fazla OKB çok vardı, obsesif kompulsif bozukluk. O bir dönem geçti. Ama hala geçmeyen bir şey var. Asansöre binemiyorum hala. Ama sanırım genetik. Benim bir kuzenim Amerika'da yaşıyor, New York'ta. Ve her yer gökdelen. Gökdelenlerde merdiven kullanıyor. Yani, diyorum ki tamam, o genetik demek ki, ben hani buradaki 5-6 katı da çıkabilirim. Genelde asansöre binmemeye çalışıyorum. Hani kimsenin, yakınlarım çok biliyor da genelde bilinmeyen özelliklerimden bir tanesi. Yani kapalı yer korkum çok fazla var. Bir kere bir konserim sırasında şehir dışında bir kültür merkezinde lavaboya gidecektim. Yan binadaydı ve ilk defa telefonumu elime almadım. Bundan sonra her yere telefonumla giderim. Lavabolara her yere telefonla gidiyorum çünkü kilitli kaldım orada.
0: Of.
1: Ve bağırıyorum, Melike, kimse duymuyor. Bacağımdan yaralandım bugün çünkü kapıyı kırmak zorunda kaldım. Demir de bir kapıydı. Çok o günü hiç unutmuyorum mesela. O yüzden kapalı yer ve asansör korkum çok fazla.
0: Peki sahne üzerinde disiplinli birisin ve sahne üzerinde bazı kuralların var mı? Yani orkestranla ya da ekibinle, işte olmazsa olmaz
1: çok
0: dediğin.
1: Eğlenmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Özellikle onu çok önemsiyorum. Çünkü eğlendiğimiz zaman insanların da eğlendiğini düşünüyorum. O yüzden öyle çok katı kurallar, böyle disiplin değil de daha böyle eğlenmeye yönelik bir enerjimiz var diyeyim.
0: Sektörde özellikle göz önünde insanlarda zaman zaman şöyle söylemler oluyor. Kimi katılır, kimi katılmaz. İşte kadın olmanın zorlukları, işte Türkiye'de kadın olmanın zorlukları, bizim işimizi yapan bu sektördeki kadınların yaşadığı bir takım sıkıntılar. Sende oldu mu böyle sıkıntılar? Yaşadın mı?
1: Vallahi kadın olmanın zorluklarını bence biz değil de daha nasıl diyeyim? Başka kadınlar, köylerimizdeki kadınlar, tarlada çalışmak zorunda kalan kadınlar, hem çocuklarına kendi bakıp 3-4 çocuğuna, hem de deli gibi başka sektörlerdeki bütün kadınlar çok daha fazla yaşıyor. O yüzden ben daha fazla kadınlar, çocuklar ve hayvanlar çok değerli benim için. Onların hakları için çok fazla savaşan ve konuşan biriyim. Ama kendi adıma ben burada mücadele edebildiğimi düşünüyorum. O açıdan da bir şey yaşadım diyemem. Yaşamamak için mücadele ediyorum. Ama bizim kadın olarak, bu pozisyonlardaki kadın olarak vermemiz gereken mücadele diğer kadınlar için olmalı.
0: Ne kadar güzel söyledin. Kadın gazeteci Ömür Gedik. İçinde derya gibi akıtmak istediği bir sürü, kalemine, yazısına dökmek istediği bir sürü sözcük var. Söyleyebildi mi hepsini?
1: Söylemeye çalışıyorum. En son artık son 10-15 yıldır gazetedeki müdürlerime ve yöneticilerime de söyledim. Ne olur dedim, ben hayvan hakları ile ilgili yazacağım. Hani derler ya, köşenizi babanızın çiftliği gibi kullanmayın. Ben evet. Dedim burada dedim hayvan hakları konusunda ne olur karışmayın. Çünkü sonuçta bir magazin ekinde ve kültür sanat yazıyorum. Ama ben 3 konu yazıyorsam bazen ikisi hayvan hakları oluyor. Bana çok teşekkür ediyorum hepsine, hiç karışmıyorlar o konuda. Destekliyorlar. O yönde her şeyi söylemeye çalışıyorum. Söylemeye de devam edeceğim.
0: Madem konu hayvanlar, babamızın çiftliği gibi kullanabiliriz.

0: biliriz dedin.
1: Onu dedim zaten. Hiç karışmayın bu konuda dedim. Benim özel alanım. Kırmızı çizgim ne olur. Onlar sağ olsunlar hiç sorun etmiyorlar.
0: Harikasın. Peki kaleminden, yazından mikrofonuna geçiyoruz ve seni keyifle dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

0: Teşekkürler.
1: Müziğin ritmine sonuna geldik yavaş yavaş. Son olarak söz sende desem ne demek istersin bize?
2: Ben sana teşekkür ederek bitirmek istiyorum ve tüm ekibine. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum. Dediğim gibi sana ve tüm ekibe ve izleyenlere tabii ki teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da konserlerde buluşuruz diyorum
1: seve
2: sana.
1: Seve seve iadeyi ziyaret yapacağım. Her yere çok fazla çıkmadığını biliyorum ama anlatacak çok sözün sazın olduğunu da biliyorum. Davetimize geldin, kırmadın. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün daha çok müzikal kimliğinle buradaydın. Ama biz seni her alanda, her renginle, gökkuşağı gibi görmeye, izlemeye ve denk gelmeye gayret

0: ederek takip etmeye devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Efendim, Ömür Gedik ritmi tuttuk bugün. Haftaya yepyeni bir ritimle, bambaşka bir isimle, kendi gününde, kendi saatinde yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın, notalarla kalın.

0: Ellerinize sağlık beyler.
1: Herkese merhabalar. Ben söze başlamadan önce teşekkür etmek istediğim kişiler var. Onlardan bir tanesi Ayhan Günyıl, bir tanesi Öner Tombuloğlu, Mensum Erdos ve Serhan Yastaman. Bu dört tane değerli müzisyen arkadaşımla TRT Müzik ekranlarında ustalarımızın seslendirdiği, bestelediği ve bizim arşivimize ve hatıralarımıza kattığı güzel şarkıları TRT Müzik ekranlarından sizlere ulaştıracağız. Ben de söylemeye, yorumlamaya çalışacağım. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu programda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü gerçekten büyük bir emek var. Ben müzik aşığı, gitar aşığı bir adamım ve burada böyle gitar kompozisyonuyla bu programı yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Lafı fazla uzatmayacağım. Fikret Kızılok'la başladık. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir müzisyen benim için. Çok değerli bir besteci ve söz yazarı benim için. Onun parçalarıyla bu programa devam edeceğiz. Program içerisinde ben kendi şarkılarımı da söyleyeceğim. Ama rahmetli Fikret abinin şarkılarıyla bir başlayalım. Gerisi gelsin. Buyurun ikinci şarkı için.

Beyler teşekkürler. Bu arada umarım her şey yolunda gidiyordur. Ekranları başında bizi izleyen TRT Müzik izleyicileri. Biz burada kendi halimizde içimizden geldiğince samimi bir şekilde size müzik yapmaya çalışıyoruz. Umarım gönlünüze hitap edebiliyoruzdur. Sevda Çiçeği.

0: Susamış suların akışı gibi.
1: Bak, bu şarkı da vardı ya.
0: Serhan, müsaadene giriyorum ben şarkıya. Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi.

Sevgili Fikret Kızılok'un parçalarından son bir tane şarkımız kaldı elimizde. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutmaz sevgili Fikret Kızılok abimiz. Seni unutmak mümkün değil. Bu kadar değerli şarkıları bize armağan ettiğin için, bize hatıra bıraktığın için bir kez daha sana dua ediyoruz. Nur içinde yat. Allah rahmet eylesin. Biz bu şarkılarla büyüdük. Gerçekten de öyle oldu biliyor musunuz sayın seyirciler? Ben yıllar öncesinde müzik aşkıyla böyle yani yıllar öncesi dediğim 7 yaşında 8 yaşında böyle konser verme isteği var. Böyle bir gitar çalayım böyle bir şey yapayım edeyim falan. Hakikaten de hayatımı elimden geldiğince bugüne kadar yaşadıklarımı böyle bir yazıya aldım. Artık ona senaryo mu denir bir hikaye mi denir ya da böyle masalımsı bir şey. Bir müzisyenin başından geçen hani Ankara macerasıyla başlayıp İstanbul'da devam eden ve sizlerle buluşuncaya kadar gelen başından geçen her şeyi kaleme almaya çalıştım ki bu Fikret Kızılok şarkılarının da bende önemi şöyle 8 yaşında mı 7 yaşında mı 8 yaşında mı neydim bilmiyorum ama çöpten bir mandolin çaldım ben. Yani çaldım dediğim çöpe atmışlar mandolini. Vallahi bak tek telli mandolin. Gittim sildim falan böyle tek kaşığın çay kaşığının tersiyle işte şarkı söylemeye başladım. Bir tane şarkı çıkarmıştım orada işte

Neredesin? Nerede? Daha 8 yaşında düşünsene abi, bu şarkıyı çalıyorum. Balkondayım ve her gün konserim var. Konser yapmaya çalışıyorum kaşığın tersiyle, tek telli mandolinle. Ve Allah'ıma yalvarıyorum. Ne olur diyorum, bir gün bir şeyler olsun, ben bu müziğe kendimi vereyim işte, müzikal anlamda bir şeyler yapayım edeyim. Ve gerçekten hani dualarım kabul oldu. Siz değerli izleyicilerle buralarda buluşmaya nasip etti Allah bana. Ve böyle değerli müzisyen arkadaşlarımla İstanbul'a geldiğim ilk gün ve bugün arasında heyecanımda hiçbir şey değişmedi. Hala çok heyecanlıyım. Şu anda da heyecanlıyım. Çok keyifli bir şey benim için. Değişen şey bir tek o oldu. Mandolinimin telleri yavaş yavaş çekilmeye başlandı. Yani tek tel mandolin birdenbire 12 telli mandolin oldu. Sonra gitarım oldu falan. Gitar hikayem de çok enteresan yani, valla.

seni unutur, kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

Mavi albümü vardı. Mavi albümünde benim Mavi isimli şarkıyı gerçekten hani önümüzdeki günlerde seslendiririz ama dün de provasını yaptık yani. Ben gruptaki mesajlaşmamızda dediniz bu şarkıyı mutlaka çalalım edelim. Bu programda çalalım istiyorum ben de. Parçanın adı iyi değil.

Son bir tane şarkımız kaldı. Ama o şarkıyı söylemeden önce TRT müzik izleyicilerine buradan selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi, bütün TRT çalışanlarına, A'dan Z'ye herkese saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Yönetmenimiz Tülay İbak ve ekibine sonsuz teşekkürler. Kameraman arkadaşlarıma ve sevgili Ayhan Günyıl, Öner Tombuloğlu, Mersum Erdos, Serhan Yastıman'a bir kez daha teşekkür ediyorum. İlan Aşk isimli şarkımız var. Onu söyledikten sonra veda edeceğiz. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a ısmarladık.

Denizli'nin ilçesi Acıpayam'a gidiyoruz dostlar. Hepinize merhaba. Bilenleriniz vardır. Bu yörelerde bademe payam derler. Ben de şimdi size yine yeşillendi Acıpayam yolları türküsünü okuyorum.

Bu moladan sonra yola devam ediyoruz. Ozanımız Nihat Sönmez, Güney ve Salih Cesiroğlu, Mansur Kaymak ve karşınızda Anadolu Kadınları.

0: Huyda.
1: Huyda. Öyle mi deniyor?
0: Sonunda öyle diyoruz. Oynayanlar için huyda diyoruz yani. Biraz dinlen diyoruz.
1: Bir ekip misiniz siz?
0: Ekibiz Anadolu Kadınları Türk Halk Müziği topluluğumuz var. Bu topluluğun içinde ayrıca kına gecelerini yapıyoruz. Ha. Kına geceleri yapıyoruz köylerde, kentlerde. Evet. Amacımız kına gecesi geleneğini sürdürmek.
1: Evet. Siz mesleğiniz ne?
0: Öğretmenim, müzik öğretmeni.
1: Müzik öğretmeni evet. Misiniz? Siz?
2: Ben devlet memuruyum, emekli.
1: Siz?
3: Ben de emekliyim.
1: Emeklisiniz. Sizler?
2: Ben şu an hiç çalışmıyorum, müzikle uğraşıyorum.
1: Öğretmensiniz, evet. Müzikle siz?
4: Ben emekli esnaf.
1: Ya bu ne güzel bir şey böyle. Aynı zamanda hobiniz sizin
0: evet.
1: Bu değil mi?
0: Evet.
1: Bir kültürün de yaşamasına katkı sağlıyorsunuz. Vallahi harikasınız. Hadi bir daha çalın bakalım. Kına gecelerinde neler çalıyorsunuz?
0: Tamam.

0: böyle yarlara sesleniyorsunuz, evet, değil mi?
1: Sevgi,
0: sevgiye,
1: aşka.
0: Sevgiyle, aşka.
1: Evet. Eskiden tabii insanlar böyle mektup yok, telefon yok. Manilerle birbirlerine
0: türkülerle,
1: helalleşiyorlar.
0: Kilimlerle, evet, halı motifleriyle, evet, değil mi? Buna ne diyoruz?
1: İlyen.
0: İlyen. Leyen yani.
1: Leyen, ilyen. İşte bazı yerlerde bendir olarak, şimdi bendir çalıyor ya. Bu normal demir leyen.
0: Evet, bunu başka nerede kullanıyorsunuz?
1: Bunu eskiden insanlar ilk önce buğday süzmek için, un yapacakları buğdayı temizlemek için kullanıyorlarmış. Tabii çalgı olmadığı için enstrüman yok. Köylerde ne yapacaklar? Almışlar leyeni, getirmişler. Haydi bakalım çalıp söylemişler. İşte birkaç kişi çalmış, birkaç kişi söylemiş. Arkadaş da çalıyor aslında. Bugün sadece ben de.

0: Sağ ol, var ol Ozan'ım, Nihat abim. Eskiye böyle bir özlem duymuşsun bu eserinde, değil mi?
1: Hatta çoğu zaman ben onu bir dörtlüğünü söyleyeyim. Bu işte çocukluk yılları, gençlik çağları, rüzgar gibi tozduğumuz günler, hey. Engin ovaları, yüce dağları, çarığına gezdiğimiz günler, hey diye başlayan bir şiirim var. Onun arkasını bağlardım genelde bu
0: Evet.
1: türküyü.
0: Mesela şu Hanay evin pardası diye bir şey var. Türkü vardır, değil mi? Hanay burası hayat bölgesine,
1: Hayat, evet.
0: hayat denen o yaşam alanına Hanay deniyor. Pardı da şu şeyler, kalaslar. Hanay evin pardası ardıştan mı, çamdan mı? Bu halk ozanlarında, halk aşıklarında lep değmez, dudak değmez diye bir şey var. Atışmalar da yaparlar. Bir de iğne koyarlar. Gerçi şimdi şey kürdan koyuyorlar. B, P, M harflerini söylemiyorlar. Siz yapıyor musunuz onu?
1: 200 küsür aşığın arasında Kars Aşıklar Yarışması'nda ikinci oldum.
0: Maşallah.
1: İsterseniz yapalım bir tane.
0: Yapalım. Hadi görelim bakalım şimdi.

Ozanımız Nihat Sönmez sağ olsun bana iltifat ederken aslında çok önemli bir aşık geleneği olan dudak değmez, diğer deyişle lep değmez ustalığıyla çaldı. Şimdi de Güney ve Salih Cesiroğlu kardeşleri dinlemeye hazır olun.

0: Ne güzel türkü bu ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Gireniz'i bir anlatıverin hadi. Ben biliyorum da şöyle bir anlatıverin.
2: Evet. Gireniz bölgesi dediğimiz bölge Acıpayam'dan Dalaman'a doğru giderken Dalaman çayı boyunca iki vadinin arasında kalan yere Gireniz deresi diyoruz. Gireniz bölgesi diyoruz.
0: Yani oradaki köylere mi Gireniz diyoruz? Hı hı. Acıpayam'dan Dalaman'a kadar olan
2: Vadinin sağındaki ve solundaki bütün köylere verilen genel ad.
0: Peki. Ne çalalım şimdi?
1: Süpürgeyi boyadım.
0: Hadi.

0: Çok sağ olun, çok teşekkür. İki kardeşsiniz siz,
1: Evet.
0: değil mi? Mesleğiniz?
2: Müzisyenlik.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İstemek önemli.
3: Biz de evet, çok teşekkür ederiz.
1: Biz de çok teşekkür ederiz.
2: İyi ki geldiniz.
0: Çok sağ olun.
4: Acı Payam Mansur Kaymaksız olmaz. Acı Payam halk müziğine büyük hizmeti var. Benim de çok eskilerden tanıdığım ağabeyim. Bilgisiyle, çalışmalarıyla, üretimiyle, araştırmalarıyla, daha ne diyeyim, kaymak gibi insan.

0: Mansur abi.
1: Vallahi bilmiyorum, nasıl oldu?
2: Bence güzel oldu.
0: 40 yıldır tanıyorum derler ya, bu yalan değil yani, 40 yıldır. Ta Milli Folklor Araştırma Dairesi Kültür Bakanlığı'ndan, oradaki uzmanlığından, sonra TRT Müzik Dairesi'nden, derlemeciliğinden, dergiciliğinden, ne diyeyim yani. Bir de şimdi konservatuvar açtınız şeyde, Acıpayam'da değil mi?
1: Evet, Belediye Konservatuvarı.
0: Evet, valla kutluyorum. Çok zor işler bunlar.
1: Evet Sümer'cim, zor ama zevkli. Artık bu hani klasik bir sözdür, yaşam biçimi. Benimki öyle. Onun için artık kendimizi kültürümüze, sanatımıza, müziğimize adadık. Evet. Tabii memleketimiz olunca da tabii emekli olduktan sonra gelip Acıpayam'a yerleştim ve Acıpayam Belediye Konservatuvarı'nı 2008'de kurduk. Ben asıl sana çok teşekkür ediyorum Acıpayam adına. Hoş geldin diyorum öncelikle.
0: Sağ ol.
1: Bir kere çok teşekkür
0: Mansur
1: ediyorum.
0: Mansur abicim, yolumuz aynı. Özetle çok teşekkür ediyorum. Yolumuz kültür yolu.
1: Sağ ol Sümer'cim.
0: Bu ya, burada çaldığımız, söylediğimiz her şey bir belge olarak bundan sonraki nesillere ulaşacak.
1: Vallahi tabii elbette hep onun çabası içindeyiz.
0: Senin derlediğin Alaaddin'e vardım. Okuyalım mı bunu?
1: O şimdi onu okumayalım. Biraz süreni biliyorum. Uzun olacak o. TRT'de okumadığım yine bir türkü var. O da Dağ Başını Çıkmayacaksın diye. İstersen onu alalım.
0: Tamam.

0: Böyle şah bir türküyü bize armağan ettiğin için, derlediğin, notaladığın için çok teşekkür ederiz Mansur abi.
1: Sümercim, ben teşekkür ederim. Yücel Paşmakçı notasını yazdı.
0: Büyük ustamız,
1: Ya ustamız
0: hocamız
1: ya,
0: tabii.
1: Yücel hocamız yani.
0: Mansur abi, arşivinde kaç tane eser var?
1: Şu anda 30 bine yakın Türk'ün notası var. Halk
0: Türk'ün
1: ezgileri.
0: notası var.
1: Evet.
0: Sen kaç tanesini notaladın?
1: Bir kadarını.
0: 1000 kadarını. Notalanmayı bekleyen kaç tane eser var?
1: 20'den fazla, 20 binden fazla.
0: 20 binden fazla. Kaç tane eski teknolojiyle kasetin var? Kaset var.
1: 3000 yakında kasetim var.
0: Önemli bir arşiv. Bu arşivi mutlaka değerlendirmesi lazım.
1: Umarım bir gün değerlendirilir. Çalışıyorum üzerinde. Bakalım ne olacak bilmiyorum.
2: Minnet duyuyorum. Dile kolay dostlar. Mansur Kaymak ömrünü vakfetmiş halk kültürüne. Evet, Denizli'nin ilçesi Acıpayam'dan ayrılırken yeni diyarlarda görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli alkışlarınıza hoş geldiniz Tepebaşı stüdyolarımıza. Ve tabii ki sizler TRT Müzik ekranlarına, Senin Şarkına hoş geldiniz sevgili dostlar.
1: Şeref verdiniz efendim. Sevgili Esra'nın söylediği gibi heyecanla, güzel repertuarımızla, birbirinden değerli orkestra elemanlarımızla, yayın yapım emeği geçen herkes, sizler için hazırız. Hazırlandık efendim. Heyecanlıyız, mutluyuz sizlerle birlikte olduğumuz için. Ekranları başında sizler hoş geldiniz. Stüdyomuza hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Sağolunuz, var olunuz.
0: Yine birbirinden güzel eserlerle dolu bir Senin Şarkın sizleri bekliyor. Evet. Şu andan itibaren başladı zaten. İhsan sizler için çok güzel şarkılarla devam edecek.
1: Evet. Arkanıza
0: yaslanın. Ben de kenarda bekleyeceğim.
1: Arkanıza yaslanın. Bir dilek tut gibi bir şarkı tutun. Bakalım bu hafta geliyor mu? Yaslanın şöyle arkanıza. Güzel bir Senin Şarkın gelsin Esra'cığım.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım, buyurunuz.

0: Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İhsancığım.
1: Gelmiyorum.
0: Ama şimdi gelmen gerekiyor.
1: Gelmez miyim?
0: Şimdi
1: çok güzel bir şef orkestra yönetiyor, evet. Ama bizim platformumuza bir çekelim onu bakalım. Hani bir şarkı okuyalım. Eyvah. Onur Özel Çağlayan'la. Uygun mudur efendim? Alkışlarınızla davet ediyoruz Onur'u.
2: Ama Esra Hanım da kalsın.
1: Tamam, Esra'yı
0: sizi böyle alayım, ben kenarda.
2: Bize güç versin.
1: Yok, birlikte okuyalım.
0: Tamam, ben de şöyle mi durayım, böyle mi?
1: Nasıl istersen.
0: Kenarda durayım. Sen gel böyle. Peki, tamam.
1: Böyle çok güzel.
0: Böyle kalayım, aynen. Tamam.
1: Evet, kadrajda evet. TRT Müziğin M'si gibi olduk. M harfi gibi.
2: İhsancığım.
1: Bu espriyi yalnız yönetmenimiz
0: yaptı.
1: Yalnız bu
0: espri Serkan'a ait, evet.
1: Ama söyleyeceğim. Serkan kardeş dedi ki, abi dedim böyle yapalım falan. Çok güzel olur dedi. TRT Müziğin M'si gibi, logo gibi dedi. Evet Onurcuğum. Buyurunuz efendim.
2: Duygularınızı... Ben bu şarkıdan yönetmeyeyim.
1: Tamam, peki.
2: Bedrettin kardeşim, peki. Saysın.
1: Hadi bakalım.

0: Şöyle yapalım, hadi tutalım ellerimizi birbirimizin. Gel sen evet. De. Şöyle bir kaldırayım ben efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz Onurcuğum.
2: Gönlünüze sağlık.
1: Gönlünüze sağlık. Sağlık.
0: Ama çok fazla yapmayacağız bunu. Fazla yapmayalım. Çünkü birkaç defa daha olursa Allah muhafaza işimizden olmayalım. Onur kardeşim çok güzel bir orkestra şefi, orada kalsın. Birkaç defa daha gideyim. Okursa yani sonra şaka bir yana
1: şöyle söyleyelim, arşivlerinizde ve gönüllerinizde güzel bir hatıra olarak.
0: Evet. Evet, güzel evet. Kardeşim.
1: Çok gönlünüze anlamlı sağlık. Oldu bence. Gönlünüze çok teşekkür sağlık, ediyorum. Yüreğinize sağlık.
0: Canımsın. Peki.
1: Ben de arada böyle.
0: Sizdeyiz efendim.
1: Peki. Birazcık hareketlendirelim.
0: Galiba bir Selami Şahin.
1: Bir Selami Şahin şarkısı. Evet. İlk defa seslendireceğim bunu. Haydi bakalım bilenler eşlik etsin.

hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.

0: Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık.
1: Gönlünüze sağlık efendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ruhunuza dilinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Benim istediğim bir şarkıyı seslendiriyorsun şimdi.
1: Evet.
0: Evet, Ferdi Tayfur'dan, o zaman çok fazla bir şey söylemeyeceğim.
1: Ferdi Tayfur'dan sevilen, bilinen Sait Büyükçınar'ın bir şarkısı.
0: Benim de en sevdiğim Ferdi Tayfur şarkılarından biridir.
1: Dedi Esra.
0: Dedim. O da sağ olsun beni kırmadı.
1: Kırar
0: Hemen bu
1: seni?
0: Hafta seslendirelim dedi.
1: Kırar mıyım? Okumaya çalışalım.
0: Haydi o zaman.
1: Hadi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Ah ah ah. Gönülden gelen türküler, şarkılar.
1: Öyle oldu, gönülden geldi. Vallahi yüreğine sağlık.
0: İcra etmeye çalıştık efendim. Gönlümüzce, dilimizce, nefesimizce. Eyvallah, sağ olunuz, var olunuz. Teşekkür ederim.
1: Her zaman.
0: Evet, yavaş yavaş bu haftalık veda edelim. Bu haftalık.
1: Yine aynı gün, aynı saatte TRT Müzik ekranlarında karşınıza çıkmak için hazırlanacağız.
0: Evet.
1: Evet, yeni ceketlerle, tamam. İhsan'a payet mendil bu arada.
0: Ben parlak ceket isterim.
1: Tamam.
0: Şef'te söz. Parlak ceket var.
1: Söz.
0: Esra'da geçen hafta parlak ceket vardı. Ben önümüzdeki hafta müsaadenizle çok siyah giydim artık. Önümüzdeki hafta bir ceket giyeyim ben de ki yani görsünler. Tek ceketim bu değil. Da yani. Efendim, ekranları başında bizleri izleyen dostlarımız. Şaka yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Doğal halimiz bu gerçekten. Sizlere minnettarız. İzlenme oranımız çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi hep böyle destekleyiniz, gönül veriniz. Hep bizi izleyiniz. Stüdyomuza gelen, şereflendiren dostlarımız. Ayaklarınıza sağlık. Yaz kış demeden bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Her
0: sağ olun, var
1: bekliyoruz.
0: Olun efendim.
1: Sizleri de bekliyoruz efendim.
0: Her zaman
1: yerimiz
0: bekliyoruz
1: bol.
0: Efendim. Evet, yerimiz bol efendim. Bekleriz. Buyurun şefim.

Sevgili izleyenlerimiz, Sarkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var.

0: Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evlerinizde çaylarınızı yudumlarken biz bir yere doğru gidiyoruz. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Bu işin de güzel tarafı bu. Yani sürpriz oluyor, sürpriz. Şey yok yani, listeme bir bakayım, bugün neredeyim, konserlerde olur yani. Evet, şimdiki rotamız neresi, bu zarfta yazıyor. Süleyman, sen okusana bugünkü görevimizi. Yine Bursa'dayız. Buradan gidelimmişiz. Buyur, görevimizi bir oku.
2: Sevgili yol arkadaşlarımız, bugünkü rotamız Bursa Mudanyar. Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan Duşilin ilçe, tarihi evleri, sahil kasabası ruhu ve huzurlu atmosferiyle sizleri bekliyor. Göreviniz, Mudanya sokaklarında yürüyerek çeldiği keşfedin, severiz.
3: Hep yürüyoruz zaten.
2: Ardından Mudanya'nın eski mahallelerinden birinde, sokak aralarında müzik performansınızı gerçekleştirin. Yine bir denizi göreceğiz galiba.
4: Evet evet.
1: Ben çok
4: deniz var yine.
1: Deniz olsun. Deniz olmadan olmaz.
2: Performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Evrim sade olsun. Müzik ön planda kalsın. Bu bölümde Mudanya'nın sakinliğini ve tarih kokan dokusunu müziğinizle görünür kılmanızı bekliyoruz. Her notada toprakların sesini hissettirin. Keyifli yolculuklar.
1: Bugün Bursa Mudanya'da ben Mustafa senin sesini de duymak istedim.
4: Abi ben söylemezsem mi?
1: Yok.
4: Bana söyletme.
1: Yok Mustafa. Ben söyletme.
4: Vallahi.
1: Gerçekten ben kırılırım. Benim izleyicilerimiz de kırılır. Bak gerçekten arkadaşlar, yani ekran başındaki bütün arkadaşlara sesleniyorum. Bazı sesler dinlenmeli. Yani ben sende gerçekten olmazsa söylerdim. Beni bilen bilir Mustafa. Yani ben bir şey olmadıysa... Mesela bazen bana geliyorlar işte, albüm yapmak isteyenler işte. Abi bize bir albüm yapar mısın falan diyorlar. Dinliyorum, gerçekten yani nasıl yap, neden yapıyorsun ki diyorum yani bu işi. Gerçekten direkt söylüyorum ama varsa da elinden geldiğince destek olmaya gayret gösteriyorum.
4: Eyvallah.
1: O yüzden buradayız bugün, Rotamız Müzik ekibindesiniz. TRT Müzik ekranlarında da Rotamız Müzik programıyla yeteneklerimizi sergileyeceğiz. Yolumuz açık olsun. Hadi bakalım. Kemerler takıldı. Yolculuğumuz Bursa, Mudanya. Sevgiler olsun.

Efendim ekran başındaki tüm seyircilerimize, tüm dostlarımıza, tüm sevenlerimize ve tüm ailelerimize sevgiler ve selamlar olsun Mudanya'dan. Bursa'nın bu güzel kasabasında, bu güzel ilçesinde bugünkü programımızı gerçekleştireceğiz. Biraz enstrümantal müzikler yapacağız değil mi Süleyman? Ondan sonra tabii yine türkülerimize geçeceğiz. Ben mesela Mudanya'ya ilk kez geliyorum. Çok güzel. Akdeniz

havasını alıyorum. Rengarenk evlerini görebiliyoruz. Afiyetler, şekerler olsun. Keyfiniz güzel olsun. Şimdi müziğimize başlayalım. Mustafa'cığım, top sende.

Ağzına yürüne sağlık Mustafa'cığım. Bu bir sürpriz oldu bizim için ve rotamız müzik ailesi için. Aslında kameranın arkasındaki insanlar da yani arkadaşlarımız da emekçi dostlarımız da yapımcısından sesçisine, ışıkçısına varana kadar ve ulaşımına varana kadar isimlerini sayamayacağım bir sürü insan arkada seni alkışladı. Bugün sürpriz yaptık onlara. Mustafa hep kemençesi elinde, sessiz gitar elinde. Mustafa bu parçada gitar çalalım. Mustafa bu parçada şarkı söyleyelim. Bugün dedim ki Mustafa bugün senin sesini duymamız lazım dedim. O yüzden sesin o kadar güzel ki böyle naif nasıl anlatırım bilmiyorum. Çok iyi ses demek aslında çok iyi okuyor anlamına gelmez. İyi ses yürekten gelen sestir yani. Böyle kalbine dokunuyorsa o ses güzeldir. Yani entonasyona bakmaz, melodiye bakmaz, ciğere bakar yani. O yüzden yüreğine tekrardan sağlık. Mustafa Çelik, o bir tulum sanatçısı, gitar sanatçısı, kemençe sanatçısı. O bir müzisyen, kocaman bir müzisyen. Muhtemelen ekranlar başındaki arkadaşlarımız da onu çok beğenmiştir. Kocaman alkışlıyorum sizlerin adına onu. Şimdi ne yapalım? Son parçamızı Bursa'dan, Mudanya'dan son parçamızı Atmacayı Vurdular Bir Avuç Darı İçin diye türkümüzü söyleyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Bursa Mudanya'dan sevgiler, saygılar diliyoruz hepinize. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Eyvallah.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin.

0: oldu et Rio?
1: Başlıyor.
2: Kendimize has bir girişle İstanbul Duet Rio'ya has bir...
3: Biz bu girişleri sevdik ama.
2: Biz bu girişleri sevdik, çıkışları da sevdik.
3: Evet evet, bunun, ya tabii yani güzel başlayınca güzel bitiyor. İrticalen vallahi güzel söyleşiyoruz Ferman Hanım. Hadi hayır olsun diyelim.
2: R.E.M. Losing My Religion yapacakken, onu provada yaparken bir anda...
3: Kopuz versiyon oldu.
2: Sen kopuzla bir harekete giriştin ve biz de seni takip ettik, değil mi? Öyle oldu yani.
3: Bütün sorumlu benim, kabahatli.
1: Tabii, buradan sorumlu.
3: Tamam.
2: Yine hoş geldik.
3: Sen de hoş geldin Ferman Hanım.
2: Vallahi.
3: Dostlarımız da yine bizle beraber.
1: Hoş
2: geldin. Evet.
3: Onlar varsa müzik var bizle tabii.
2: Kesinlikle. Bugün biz diyoruz ki bu sefer seni ve sazınla şöyle bir yalnız bırakalım.
3: Eyvallah.
2: Çünkü bu sazın sesini çok met ettin. Biz de...
3: Az övmedim tabii.
2: Az övmedin. Biz de hem seyircilerimiz hem biz de şu... Senin sesini ve sazı şöyle bir yalın yalın
3: dinleyelim. Hadi eyvallah.
2: Ne çalacaksın peki? Ne çalacaksın?
3: Büyük aşık işte Veysel'den.
2: Veysel'den.
3: Güzelliğin on par etmez.
2: Güzelliğin on par etmez.

0: Yorum sizden mi gelsin? Nasıl bu sazın sesi?
1: Ben ilk defa duyuyorum şöyle, yani kendine münhasır denen bir şey var ya, hani
0: Evet.
1: daha ilk vurduğunda perdeyi direkt sanki zaman yolculuğu gibi direkt oraya zaten aktık gittik.
0: Evet.
1: Yani diyecek bir şey yok, yani tını birebir aynı geliyor. Allah gönlünü de aynı eylesin.
0: Vallahi.
2: Eyvallah ya. Murat'ım teşekkür ederim. İnşallah o nasip tabii yani. Biz biliyorsun Türkleri işte yani biz vasıtayız. Yani bunu bir sonrakine aktarmak için bu yolda ama anlamak, idrak etmek, onu da pişmek inşallah nasip olur yani.
0: Şey diyor tabii hani diyoruz ki hani yeni düzenlemeler yapıyoruz, çeviriyoruz, kendimizden bir şey katıyoruz ama bazı şeylerin tınısı
2: Üstüne bir şey gelmiyor değil
0: üstüne
2: mi?
0: yani
2: Evet.
0: bunu yani bu saz başka bir saz
2: Evet,
0: bu
2: evet.
0: belli yani.
2: Şunla mesela neler yapıyoruz?
0: Evet.
1: O sazın orijinali bayağı bizim dokunmamıza izin vermedi
0: Dokun.
1: zaten.
0: Evet.
1: Biz de güzel bir dinleyici olarak dinledik zaten.
2: Eyvallah. Hep biz de onları dinliyoruz hep canım yani. Ne
0: Çok
2: olacak?
0: tabii tabii orası. Bak güzel bağladım.
2: Tabii.
0: Bir şey soracağım. Bu saz 15 yıllık.
2: 15-16 sene var. Çok rahat. Var yani.
0: Sende mi 15-16
2: Tabii
0: senedir
2: tabii.
0: var? Ha.
2: Şöyle ya yani Ferman'ım, bu saat işte ben yani çok uzun zaman önce o derde düştüm, o eski işte Veysel'in kayıtlardaki sazlarına yakın hani biz ne buluruz diye. Bir dönem böyle eski sazları çok işte gittim lütiyerlere baktım. Onları işte yapabilir miyiz? Denedik, olmadı, bozduk, olmadı. İşte
0: Ağaç
2: evet,
0: vesaire.
2: olmadı işte yani işte Özbek Usta, Özbek Uçar sağ olsun. O zamanlar bu sazı yani var etti. Yani onu da tabii gönlünde var ki bu çıktı yani. Bu çok tesadüfi olacak bir şey değil bu. Yani ben her çaldığımda inanılmaz bir seyahate çıkıyorum. Başka bir hikaye. Hani bütün bağlamalarım yani bende var olan yani uzun yıllardır çaldığım, yol gittiğim sazların hepsi başka ama bu bambaşka bir şey. Çünkü bunun sanki tek sahibi var. Sanki bunu sadece Aşk Veysel
0: Aşk
2: Türkleri
0: Veysel.
2: söylüyor. Söyleyince hani bu saz kendini söylüyor sana. Öyle bir durumu söz konusu. Ben de o yüzden işte ne zaman

0: Veysel deyince bu sazla beraber oluyoruz ya.
1: Vallahi sağ ol.
0: Eyvallah.
1: Şimdi böyle dilersen benim seçtiğim bir parça var şimdi. Çok sevdiğim arkadaşım Aslı'nın albümünde. Ona selam olsun buradan.
0: Selam edelim.
1: Aslı'nın son albümünde Selim Öztunç'un bir söz müziği ona ait olan bir parça var ama Selim gerçekten türkü bestelemiş. Ben ilk duyduğumda dedim ki bu kimin türküsü? Yok dedi Aslı, türkü değil yani, bunu Selim besteledi. Bunlara bence daha fazla ihtiyacımız var. Yani yeni neslin
0: Evet.
1: özellikle bizim türkü bestelememiz, belki de Türk sanat müziği bestelememiz. Yani
0: Evet.
1: o ruhu tabii ki hepimiz yeniden düzenliyoruz ama beste olarak da söz olarak da belki yenilememiz de
0: Vallahi
1: gerekiyor.
0: Ferman'ım burada yani cemaline karşı söylemiyoruz bunu. Tüm seyircilerimize, dinleyicilerimize karşı söylüyorum. Sana bu iş çok yakışıyor. Yani bu hani
1: Eyvallah kardeşim.
0: gelenekten, gelenekselden. Çünkü o tarafı biliyorsun. Yani hani o tarafı bilip oraya yani toprağa ayağın bastığı için işte bu yeni versiyonları yani türküye yakın
1: Evet.
0: bestelenmiş eserleri yani hem özünü duyuyorum hem de yani evvelini hem de ahirini duyuyoruz. Yani o anlamda ben sana bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol kardeşim.
0: Dostlarımız da benimle aynı fikirdeyiz zaten.
1: Eyvallah. Ne zaman tura çıkıyoruz?
0: Vallahi
1: Yine
0: ne zaman
1: lafını.
0: yol var dersen
1: Tamam.
0: ben gelirim.
1: O zaman bir kara orman yapalım.
0: Haydi.

0: Şimdi artık zamanı geldi. Bugün Veysel günü gibi oluyor tabii ki. Biz her gün yad ediyoruz ama bugün bir başka, çünkü birazdan konuğumuz
1: Tabii.
0: Veysel'in torunu yani.
1: Torunu geliyor.
0: Ezgi Arıkan birazdan
1: Kanından
0: bizimle.
1: canından değil
0: Kanından
1: mi?
0: canından.
1: Ya bizim için valla ben çok heyecanlandım. Zaten hani sen öyle deyince, konuklarımızdan birisinin işte Ezgi olduğunu söyleyince ben direkt zaten o yüzden bu saza hemen sarıldım.
0: Evet.
1: Direkt yani ismi bile hani ona dokunmuş, hani bir nesil bile duyunca direkt diken diken oluyoruz böyle. Gönlümüz kabarıyor.
0: O zaman büyük
1: Bakalım.
0: Sivas buluşması için hazır mıyız?
1: Hazırız. Siz hazırsanız
0: Tamam. Ezgi Arıkan bizimle birlikte
1: bizimle.
0: olacak. Ezgi hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Hoş geldin Ezgi.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Kardeşim bugün konuğumuza soracağımız çok sorular
1: Soru
0: var.
1: çok,
0: Heyecanımız
1: heyecanımız var.
0: var.
1: Soracağımız soru çok aklımızda dönüyor bir dünya.
0: Evet.
1: Valla çünkü şey yani manen bir yükümüz de var bugün
0: Manen
1: yani.
0: bir yükümüz de var. Dur, psikolojik baskı yaptım.
1: Tabii.
2: Evet, zor
1: Böyle
2: yerlerden
1: söyleyince sonra
2: sormayın.
1: hiçbir şey konuşamayacağız değil
0: Şimdi tabii ki büyük dedeye geleceğiz. Veysel'e geleceğiz. Dedeye geleceğiz. Bahri dedeye geleceğiz. Ama önce sen neler yapıyorsun bu aralar? Ne projeler var? Çünkü benim bildiğim sen başka başka kayıtlar yapıyorsun. Elektronik müzikle haşır neşirsin. Bir onlardan bahseder misin bize?
2: Aslında şöyle oldu. Ben böyle türkülerin çalındığı, söylendiği, Aşık dedemin hikayelerinin anlatıldığı bir evde büyüdüm tabii ki. Böyle olunca müzik aşığı olmam kaçınılmazdı gerçekten. Küçüklüğümden beri hep türküler kulağımda, tabii ki de içimde, gönlümde hep türkülerin ezgileriyle büyüdüm ama biraz böyle hani lise yıllarında vesaire böyle biraz daha yaş büyüdükçe popüler müziğe merakım artmaya başladı. Ondan sonra işte pop rock tarza yönelmeye başladım ve sesim o yönde gelişti. Türküleri çok severim, çok iyi bilirim, türkülere çok
0: Benim gibi
2: hakimimdir
0: aynı.
2: ama evet. Ama hani şarkı söyleme tekniğim biraz daha batıya yönelmiş gibi oldu ve hep hani müzik gruplarım vardı, hep şarkılar söylüyordum. İşte yabancı, Türkçe, dil fark
1: Oh.
2: etmiyor. Çok farklı tarzlarda şarkılar söyledim. Alternatif, pop, rock, blues, elektronik, o tarzlarda da evde kendi yaptığım ufak kayıtlar var. Ama tabii ki bu mirası hep içimde taşıyorum ve hep bu mirasa yakışır hareketlerde de bulunmaya çalıştım açıkçası. İlk hani gerçekten profesyonel olarak yaptığım bir projeden bahsedecek olursam, dedemin ölüm yıl dönümünde onu andığımız, çok sevdiğim bir türküsünü düzenlediğimiz bir çalışma yaptık 2 yıl önce. 48. ölüm yıl dönümündeydi. Bu aslında benim hani profesyonel olarak yaptığım ilk gerçekten kaliteli, güzel prodüksiyonlu, işte düzenlemesinde en ince ayrıntısına kadar emek verdiğimiz, hakkıyla yapmaya çalıştığımız bir düzenleme oldu, bir çalışma oldu. Ama bir yandan tabii ki kendi içimden dökülenleri, kendi gönlümden dökülenleri de yazmaya başladım. Benim de dile
0: Şimdi.
2: geldiğim zamanlar geldi şimdi ama bunları tabii paylaşacağım ileride. Zaten hani çok da heyecanla beklediğim süreçler
1: Biz de
2: bunlar.
1: merak ettik ya.
2: Evet, ama tabii ki yine tarzlar biraz farklı.
0: Ben
2: Ama
0: çok
2: bakın.
0: yakın buluyorum kendimi Ezgi'ye.
1: Evet,
0: Çünkü
1: ama yani tarzlar
0: aynı.
1: farklı olabilir ama olsa o gen işte o yani bir yerde zuhur ediyor yine yani.
0: Tabii tabii. Geliyor aynı.
1: Tabii
0: Yani
1: tabii.
0: biz de ne kadar rock müzik yapmış olsak da o Anadolu benim kökenler. Şimdi
2: Kesinlikle.
0: bilmeyenler illaki olacaktır. Ben yine de bunu söyleyeceğim. Hani biz bizim dedelerimiz
2: Evet.
0: bir yani neredeyse arkada büyük dedeler,
2: Yol
0: yol
2: arkadaşlarım.
0: arkadaşları.
2: Evet.
0: Aziz Üstün'le Aşık Veysel, Ezgi'yle hem öyle bir ortaklığımız var hem de onun çizdiği yolla benimki de birazcık benziyor.
1: Evet.
0: Ben de böyle popüler müziğe, pop rock
2: Hı.
0: dinleyerek yıllar, belki sen daha önceden çok aşinaydın ama mesela ben yıllar yıllar sonra o kültüre aslında
2: Hı.
0: birazcık daha burada vardı hep ama sonradan daha çok keşfetmeye başladım.
2: Evet.
0: Daha fazla heyecan duymaya başladım.
2: Ama o genetik miras işte insanın içinde var.
0: Bir
2: O
0: süre sonra çekiyor.
2: evet,
1: Tabii
2: o
1: büyüdüğü ortam
2: kesinlikle.
1: yani tabii yani içindeki o atmosfer sonuçta yani aynı atmosferde büyüdük. Üçümüz de
0: Hı.
1: çok muhtemel.
0: Tabii.
1: İşte ya kimisi oradan kopamayıp aynı yoldan gidiyor. Kimisi işte yani devranını farklı yollarda,
0: Kesinlikle
1: müziklerde
0: evet.
1: buluyor ama
0: Sonra buluşuyoruz
1: o
0: ama.
1: gönülden
0: Evet.
1: kaçmıyor. İşte burada
0: Burada buluşuyoruz.
1: aynı dedede atada buluşuyoruz yani.
2: Evet,
1: Aynı
2: çünkü duygular
1: türklerde.
2: aynı,
1: Tabii.
2: hayatlar aynı.
0: Tabii
2: İşte
0: tabii
2: bir
0: tabii.
2: aynı şeyleri paylaşıyor.
1: Tabii.
2: Aynı yani müzik evrensel bir şey. Tarzdan
1: Evet.
2: farklı olarak o
1: Tabii aynen.
2: geçirilen duygular,
1: Aynen.
2: hissedilen duygular aynı sonuçta.
0: O zaman
2: İnsana dair.
0: üçümüzün sesini böyle bir büyük dedeyi Veysel'i bir anarak,
1: Anladım.
0: neyle
2: Aziz dedeyi de
0: analım?
2: unutmayalım. Aziz dedeyi de analım bence bu türküyü.
0: Anacağız tabii ki. Uzun ince bir yoldayımla başlayalım.
1: Evet. Haydi.

0: Teşekkür ederiz yani bizle paylaştığın için. Ya bu çok özel oldu.
1: Evet.
0: Hakikaten.
2: Çok keyifliydi. Evet,
1: nesil
2: kesinlikle.
1: Nesil değdi değil mi böyle?
0: Nesil birleşti burada ve bir gerçekten trio evet. Çıkarttık. Hakikaten yani.
2: Ruhunuza sağlık.
0: Çok teşekkür
1: Senin
0: ederiz.
1: Senin öyle Ezgi'cim.
0: Tüm ozanlarımıza git. Ben konserlerde hep öyle söylüyorum. Tüm ozanlarımızın ruhuna gitsin bu parçalar. Şimdi bizim Ezgi ile paylaştığımız çok özel bir an oldu. Bana çok dokundu özellikle. Şimdi ben büyük dedemi araştırırken sonra bir şekilde Ezgi ile tanıştık. Yollarımız kesişti. Bir gün Ezgi bana video gönderdi. Videoda rahmetli Bahri dede var değil mi?
2: Evet.
0: Sen bir o videoyu nasıl çektiğini bir anlatsana ne olur.
2: Şimdi seninle tanıştıktan sonra, konuştuktan sonra tabii Aziz Dede'den de bir şeyler öğrenmek istedim. Hani Aziz Dede kimdir, nasıl bir zamanda karşılaştılar, nasıl bir arkadaşlıkları oldu Aşık Dedem'le. Bu arada ben Aşık Veysel'in torununun çocuğuyum. Yani ikinci kuşaktan, hani bilmeyenler için de bunu açıklayayım. Aha. Dede diyorum ikisine de
0: evet,
2: ama
0: evet.
2: Bahri Dedem, benim dedem, Aşık Dedem ise Bahri Dedem'in babası.
0: Babası.
2: Bahri Dedem rahatsızdı. Şu an rahmetli oldu. Çok özlüyorum
0: Allah
2: onu ama.
0: Allah rahmet eylesin.
2: O hastalık süreçlerinde sürekli Mersin'de yaşıyordu. Mersin'de gidip onu ziyaret ediyordum. 2-3 ayda bir gitmeye çalışıyordum onunla zaman geçirmeye. Çünkü ondaki öyküler bitmez. Yani inanılmaz hafızası var. Ve böyle gerçekten her öyküyü, yaşadıkları her anıyı bize her zaman keyifle anlatıyordu.
1: Ne kadar kıymetli
2: ve
1: yani.
2: Çok fazla video var elimde. Sürekli onun videolarını çekiyorduk bize bir şeyler anlatırken, torunlarını özellikle. O yüzden çok değerli. Ve dedeme Aziz Üstün'ü sordum. Dede dedim, Aziz Üstün diye bir ozan var, sen tanır mısın, bilir misin? Ve zaten direkt hani hikayelerini anlattı. İşte onlar Ortaköylü'ydü, biz onlara giderdik, kalırdık. Dedem çok severdi dedi. Ve hani o sıra dedim ki, dede bir videosunu çeksem sen bir şiirini okuyacak mısın bana, biliyor musun mesela? Direkt zaten ben hani daha söylemeden şiiri okumaya başladı. Şiirleri hiç unutmaz, çok iyi bilir. Hepsini böyle ezberden okur. Videonu çekebilir miyim dede, torununa göndereceğim dedim. Ve izin verdi, çektim orada, onu da sana gönderdim. Ya çok,
1: of,
2: çok,
1: çok
2: anlamlıydı, çok
1: kıymetliymiş.
2: Güzeldi.
1: Eyvallah.
2: Böyle bir anı oldu. Çok da değerli oldu. Zaten ölümünden sonra sen paylaştın.
0: Evet,
2: sosyal
0: paylaştım.
2: Medyada. Evet.
0: Onun da yani ruhu şad olsun hepsinin. Bahri Dede'nin, yani Bahri Şatıroğlu'nun bestesi olan,
2: evet,
0: Aşık Veysel'in şiiri olan,
2: evet,
0: bir türkü var.
2: Gelmez yola gidiyorum.
0: Şimdi onu
1: evet
0: yapacağız değil
1: evet.
0: mi?
2: Aşık Veysel'in ölüm döşeğinde yazdığı son şiiri.
0: Aa.
2: Sonrasında da Bahri Dedem'in bestelemesiyle birlikte bu forma gelmiş durumda, türkü forma.

0: aslında fark etmeden kronolojik bir sıra mı yapıyoruz? Bak şimdi Aşık Veysel'den başladık. Bahri Dede'den devam ettik. Şimdi ne çalacağız? Ne yapacağız?
1: Fikret
0: Fikret Kızılok'tan
2: Ama Ezgi
0: gönül
2: bize anlatsın
0: yapacağız.
2: ama
0: Evet.
2: o hikayeyi.
1: Evet, Fikret Kızılok'tan.
0: Çünkü Fikret Kızılok ve Aşık Veysel'in gerçekten bir önemli bir yol birliği. Özellikle Fikret Kızılok'un sanırım müziğindeki
1: Evet.
0: değişim, onu yönlendiren bir ruh var Veysel'de, değil mi? Yanlış
1: Evet.
0: söylemiyorsun.
1: Fikret Kızılok bu arada 60'lı yıllardan bahsediyoruz. Fikret Kızılok da bizim gibi farklı tarzda müzik yapan bir sanatçı.
0: Evet.

0: hani türkü, halk müziği alanında eserleri yok. Başka bir alanda eserleri var ama o dönemde Aşık Veysel'in eserlerinden, sanatından çok etkileniyor ve köye gidiyor. Dedemle zaman geçirmek için. Ve çok uzun zaman boyunca aynı evde kalıyorlar. Hani ustam der zaten Aşık Veysel'e Fikret Kızılok o dönemlerde. Sonrasında oradan aldığı ilhamlarla, oradaki beslenmesiyle bir şarkı yazıyor. Ve o şarkı altın plak alıyor o dönemde, o yıllarda. Sonrasında o altın plağı getirip, köye getirip dedeme takdim ediyor.
1: Köye ve getiriyor.
0: Senin diyor, aynen, geri getiriyor. Hediye etmek istiyor o altın plağı. Böyle çok güzel, çok özel bir arkadaşlıkları var aslında. Hani Fikret Kızılok'un da çok fazla o sanattan etkilendiği, beslendiği ve o köyden, ya, o ortamdan, Aşık Veysel'in yaşamından, hayatından etkilendiği dönemler bunlar. Sonrasında da şöyle bir hikaye daha var kulağıma çalınan, hani anlatılanlardan bildiğim kadarıyla. Aşık dedem hayata gözlerini yumduktan sonra Fikret Kızılok tekrar köye geliyor. Mezarının başında kendisine ait olan bir sazı kırıyor ve toprağa gömüyor. Diyor ki Aşık Veysel öldüyse bu saza Aşık Veysel'in eli değdi ve o öldüyse bu sazın da toprağa karışması gerekiyor diyerek onu da kara toprağa gömüyor, o sazı da. Böyle de, oy, hani hayatına dokunan bir dönüm noktası da oluyor aslında onun için. Çok değerli. Biz de şu an onun şarkısını söyleyeceğiz burada. Çok çok anlamlı, böyle nesilden nesile bu hikayeler de aktarılıyor, bu duygular da aktarılıyor. Böyle
2: vallahi
0: bir hikaye.
2: Lal olduk yani Ezgi'nin anlattıklarıyla, çünkü gerçek, yani gerçek bir hayat, gerçek etkileşim, yani muhabbet gerçek, hal gerçek, yani oradan doğan çiçek gerçek, yani zaten yani çiçeği de toprağı da en güzel anlatan Büyük Ozan olduğu için,
1: tabii tabii.
2: Yani yine onun sözüyle, onun muhabbetiyle bir çiçek doğmuş, bir ödül gelmiş. Yani işte kaynak, işte herkesi besliyor yani.
1: Devam da ediyor.
2: Yani, evet.
1: Şimdi UNESCO 50. ölümünün 50. yıl dönümünde 2023
0: evet,
1: UNESCO yılı ilan etti. Aşık Veysel yılı ilan etti. Bizim de görevimiz hala o mirası devam ettirmek. Farklı farklı tarzlarda yorumlayarak belki de kimisi devam edecek, kimi daha klasik tarzlarda devam edecek. Ama devam, bu kültürü anlatmaya, dünyaya yaymaya.
2: Zaten evet, Veysel'in de biliyorsun hani
1: devam edeceğiz.
2: Büyük Ozan'ın yani insana bıraktığı hani emanetlerden bile, tamam, bunlar hep türkülerle anlattı. Kendi diliyle, sazıyla anlattı ama hani zaten o bir olma halini, ama bir bahçede bütün çiçeklerin farklı farklı kokularının olduğunu,
1: tabii,
2: hani
1: tabii,
2: bütün bu tabiatla insan ilişkisini bize en güzel, en
1: güzel,
2: saf şekilde
1: aynen,
2: anlatan Ozan'ımız
1: tabiat
2: olduğu için.
1: Tabiat sevdi, doğru.
2: Tabii zaten hani hayatımızın yaşantısını, yaşantıyı da hani yolu da bize anlatıyor aslında. Hani farklı farklı güller, farklı çiçekleriz, farklı kokularız ama aynı bahçenin gülüyüz işte.
1: Doğru.
2: Tabii o yüzden zaten yani o emaneti, çok büyük yük yani, hani sadece hani soyundan gelen ve bunu çok güzel şekilde temsil eden hani Ezgi bir kenara koyuyorum. Hani hepimiz için, bu coğrafyadaki bütün eli saz tutan, müzik söyleyen herkes için aslında hepimiz bir nevi onun, işte onların torunlarıyız yani.
0: Kesinlikle.
2: Onların yolunu sürmeye çalışıyoruz. İnşallah böyle bir zerre layık oluruz yani onlara.
0: Ben
2: İnşallah.
0: De hep onu söylüyorum. Yani dedemin o gönül gözüyle gördüğü dünyanın %1'ini görebiliyorsam şu
1: evet,
0: an.
1: Evet, evet, evet.
0: Çok güzel bir şey. Çünkü o hani işte aşkı, acıyı, çaresizliği, kardeşliği,
2: tabii,
0: ilahi aşkı, toprağı, doğayı, her şeyi o kadar bütünsel anlatıyor ki ve hani bu kişi hani 7 yaşında dünyaya gözlerini,
2: tabii,
0: yuman bir insan hani her şeyden öte. Gönül gözüyle yarattığı o dünya o kadar güzel,
2: evet,
0: ki umuyorum bizler de hani çok kısa bir, küçük bir miktarını da bile olsa şu an yaşadığımız dünyada, içinde bulunduğumuz dünyada çok ihtiyacımız olan bir gönül gözü o aslında.
1: Gönül gözü diyorsak o zaman gönülle.
2: Evet, evet, haydi bakalım.
1: O gönüllere dokunalım. Bir de bak, şunu söylemeyi de unuttum ben. Şimdi Fikret Kızılok gönül yapacağız da bugün Coşkun senin geleceğini duyunca özel bir saz getirdi, değil mi? Yanlış söylemiyorum
2: Coşkun.
0: İşte uzun sap mı?
2: Büyük Ozan'ın sazının sesine uzun yıllar hep uğraştık. Yani hani ben kişisel olarak çok uğraştım. Hangi kapak daha iyi o sese? Yani çünkü hani o sazlar çok eski. Bayağı bir uzun süre uğraştıktan sonra işte bir herhalde 10-12-13 sene önce bu bağlamayı sevgili Özbek Usta yaptı. Ve işte hatta bizim işte Cengiz abi, Cengiz Özkan da uzun yıllar Aşık Veysel Türklerini sadece bu sazla çalıp söylerdi. İkimize yapmıştı zaten. Ben de bunu da çalıp söylemeye çalışıyorum işte yıllardır.
0: Çok,
2: bugün
0: çok
2: de
0: güzel.
2: Sen gelince böyle bir şey
1: evet,
2: olduk. Bir gönül başka yere aktı. O yüzden dedim bugün bunu da çalıp söyleyelim.
1: O zaman Fikret Kızılok gönül.
2: Haydi.

0: TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım, Türkiye'nin çok çok değerli müzisyenlerinin birleştiği Rubata grubu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şerefler verdiniz.
1: Şeref bulduk.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Yani çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki özellikle Özer Arkun. 35 yıl devirdik beraber.
1: Aynen.
0: 1990 oralara gideceğiz Göksuncuğum. Yani bugün herhalde klarneti elinde olan, müziğe başlayan gençlerin hepsinin takip ettiği ve abiler olarak gördüğü çok değerli müzisyen Göksun Çavdar,
2: sağ olsun.
0: Ve Erapçığım bugün bize bas gitarda eşlik edecek. Seninle yeni tanıştık ama sohbetimiz olacak mutlaka. Değil mi? Zaman çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Gerçekten bugün çok mutluyum. Dediğim gibi yani albümlerimizde ne zaman bir çello ihtiyacımız olsa Özer gelir bu şarkıyı var ya uçurur dediğimiz çok değerli kardeşim Göksun aynı şekilde. Nelerden başlayayım? Vazgeçtim dedim. Özellikle bu şarkıyı seçtim. 1990 senesinde ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Gülümser mi yapılıyordu ve evet. Özer'le o dönem tanışmıştık. Evet. Şahane yani, bir zamandı.
1: Yani ne diyeyim ki, nereye koyayım ki? Yani hayata başladığımız yıllarda o yıllar.
0: Değil mi ya? Yani ben 20 yaşındayım değil mi? Bizim tabii, seninle aramızda herhalde 2 yaş, 3 yaş falan
1: vardı. 2-3 yaş vardır.
0: Yoktur
1: 2-3
0: yaş vardır.
1: Hayata başladığımız yıllardı. O kadar güzeldi ki, o kadar
0: sevindim. Rüya gibi.
1: Rüya gibi yıllardı. Gerçekten bir tarafımızda Fuat abi var, bir tarafımızda...
0: Fuat abi var değil mi?
1: Bir tarafımızda...
0: Masar abi geliyor, Özkan abi geliyor. Yani Orhan abi kapıdan geliyor, Barış Banço giriyor kapıdan içeriye. O dönemler.
1: FT stüdyosu, meşhur.
0: FTS stüdyosu. Meşhur. Tabii seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Yani 35-36 yıl önce ben iki İstanbul'a geldiğimde FTS stüdyosu vardı. Tabii ki birçok çok güzel stüdyolar vardı. Onlardan bir tanesiydi. O dönem çok değerli müzisyenler, Erkan abimiz... Ruhu şad olsun Yaşar abi, canım amin, abimiz. Amin. Yine seyircilerimiz bilmedi. Kempa ve gündem grubun ayrılmadığı daha bir arada durdukları dönem. Evet. İlyas Tetik.
1: Rahmetli evet.
0: Allah ah canım benim. Sendromuz var.
1: Sendromuz abi, Selçuk abi, Selçuk Tekay.
0: Selçuk Tekay değil mi?
1: O dönemlerden.
0: Değil mi? İnanılmaz beraber, bir ekip. Ya, ve sen de o zamanlar Çellon'la birlikte ekibe tabii dahil oldun ve nasıl bir güven vermişsen o yaşta. Değil mi?
1: Ya, o başka bir şey tabii hani. İnsanın hayata bakış açısıyla alakalı. Biz biliyorsunuz işte hani bir zamanında çok zorluklarla yetiştik. O dönemde özellikle 80'li yılların ortaları ve sonlarına doğru. Bir an evvel böyle bir adam olma ihtiyacımız değil vardı. Mi? Böyle bir an evvel bir şeyler olma ihtiyacımız vardı. Hissiyat olarak öyleydik ki. Şükürler olsun bugüne getirdik o günlerimizi. Evet. Dostluğumuz da başta söylediğim gibi evet.
0: çok
1: 30-35 senenin
0: çok
1: üzerinde.
0: Saygıyla devam ediyor. Çok şükür.
1: Saygıyla sevgiler. Nerede
0: önünüzü saygıyla saygı diyorum yani inanılmazsınız.
1: Estağfurullah. Nerede görüşsek kaldığınız yerden devam ettiğiniz arkadaşlarınız varsa vardır ya. Tabii. Senin de onu hissediyoruz
0: yaşa,
1: her zaman.
0: Çok yani. Sağ ol. Aynı şekilde bil mukabele. Aynı şekilde Göksun'la da yani albümlerimizde bir şekilde bir araya geliyorduk ama Rubato grubu olarak bir araya gelmeniz şahane oldu. Ve Sezen'le de, Sezen çok acayip biliyorsunuz yani benim de hayatımı değiştiren ve müziğe bak, başlama sebebimdir. Her daim her programda 35 yıldır söylerim ve biyografimde de yazar. Sezen Aksu olmasa bugün bir müzisyen olmazdı çok şükür. İyi ki beni böyle bir yola sokmuş ve sizin gibi çok değerli müzisyenlerle bir araya getirdi bizi. Yolculuğumuza başlamış olduk. Sezen'le ama senin çok güzel bir anın var. 21 yaşındayken değil mi?
1: Tabii yani 94 yılıydı. İlk albümü çalmaya gittim. Rahmetli Onno abi vardı o zaman. Onno Tunç.
0: Onno Tunç.
1: 97'de rahmet zaten tanıyoruz. Bir uçak kazasında kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Ruh şad olsun diyelim. Onno abinin o gün yaptığımız kaydı 10 sene sonra Ayda'ya kızının bana anlatmasıydı. O günkü kaydı 10 sene sonra ben Ayda'dan duydum. Özer Ayda bir çeliste tanıştım. Müthiş çalıyor şöyle böyle falan diye. Tabii onur oldum. Çok büyük onur oldum ama unutmayacağım anlardan bir tanesiydi o da.
0: Ve Sezen Aksu'nun sana söylediği bir cümle var. Çok güzel. Seni kalbime yazdım diyor. Seni ilk defa duyduğunda değil mi enstrümanla birlikte duyduğunda ki yani gerçekten bir yani çok genç yaşta bir efsanesin bence Özer'cim. Vallahi billahi.
1: Estağfurullah. Yani müthiş. Çok mahcup oluyoruz. Söyleme
0: ya ne olur söyleyeyim. Çalalım söyleyeyim yani. Ne olur. Ne zaman nerede ne zaman bulacağım bu fırsatı bir daha. Yani müthiş saygı duyduğum müzisyensin. Aynı şekilde Göksuncuğum da canım sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani dediğim gibi albümlerde bir araya geldik ama geçen zaman içerisinde de çok güzel zamanlarımız oldu beraber. Biz Anadolu Kavağı'na geliyorum. Evet. Orada çok güzel bir stüdyonuz var Anadolu Kavağı'nda. Geldim. Çok güzel bir enerjiniz var. Acaba bir şarkıyla devam etsek mi?
2: Tabii ki.
0: Nasıl olur? Süper olur. Ve bu şarkının da adı ne olsun? Unuturum diye yorma kendini.
1: Selçuk abinin de adını almışken Selçuk. Rahmetli Selçuk Tekay'ın müthiş şarkısı Ünal abinin, Ünal Narçın'ın sözlerini yazmış olduğu.
0: Sözlerle Ünal abinin.
1: Unuturum diye yorma kendini demişler. Halbuki biz
0: asla unutmuyoruz. Unutmayanlardırız.
1: Aynen öyle.

0: Helal olsun, helal olsun. Ya solistik ne kadar güzel yakıştı sana ya Özer.
1: Abi sorma.
0: Valla.
1: Yakıştı değil, yapıştı.
0: Yapıştı mı diyorsun? Ha. Yoksa şarkı...
1: Yapıştırdık abi.
0: Valla mı diyorsun? Helal olsun. Yani peki sende değil mi yani? Nefesli varken şarkı... Ama yani çello elinde olunca da çok zor
1: şöyle
0: yani.
1: Şöyle ki aslında ben hiç şarkıcı olmak niyetinde değildim. Bu,
0: ben yani de değildim. Arkada,
1: vallahi öyleydi. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine enstrümantal olarak başladık. Hatta ilk... birinci albümde Aşk diye bir eserim vardı benim. O eseri kaydettik. Arkasından müthiş bir türküyü kaydettik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Dediler ki, abi okuman lazım. Fena,
0: güzel gidiyor değil mi?
1: okuman lazım, okuman lazım.
0: Duygu var çünkü.
1: O gün bir girdik, okuduk, pir oldu. Benim için milat oldu o gün. Hani çok yıllarca reddettiğim, yani sazıma karşı olan aşkımdan dolayı reddettiğim solistliği o gün başlamış oldum. Yani
0: ama ne güzel oldu. Rubat oldu, şahane oldu, evet. Harika oldu. Evet. Helal olsun. Evet. Ben çok yakıştırdım. Yani çok yakışıyor. Yani şarkı söylemi o dili var ya. Yani
1: dilimizden geldiği kadar. Ya. Elimizden geldiği
0: kadar. Fazlasıyla geliyor. Evet. Helal olsun.
1: Sağ ol. Kardeşim. Senin takdirin. Sağ olasın.
0: Helal olsun. Erap'cığım, evet. Seni tanıştık. Evet. Ama tabii ki biraz araştırmam oldu. Yani müzikle alakalı babanın bir, değil mi? Yani ilk müzik eğitimini babandan
2: babam
0: aldınız.
2: Babam müzisyen de hem edebiyat öğretmeniydi.
0: İsmini de lütfen.
2: Erol Görgün.
0: Erol Görgün. Erol hem, hocam. Evet, saygılar olsun.
1: Öğretmenlerimize selam olsun. Ellerinden öpüyoruz.
2: İşte o müzik evi açmıştı babam. Düzce'de yaşadık o yıllarda. İşte ben de o müzik evine gelir giderken falan öğretmenlerin yanında falan öyle ben de piştim. Ondan sonra ama benim müzisyen olmamı istemiyorlardı.
0: Ya.
2: Fizik bölümünü kazandım.
0: Öyle
2: fizik,
0: mi?
2: Evet. İşte o sonra üniversitede Denizli'de okul açılmıştı. Müzik öğretmenliği okulu. Oraya geçtim. Sınavına girdim. Kazandım. Ondan sonra orada okuyup sonra İstanbul'a geldim. İşte abilerle tanıştık.
0: Aa ne de iyi
2: ondan
0: olmuş.
2: Ondan sonra serüven öyle başladı yani. Vallahi İstanbul hayatı. Olmuş.
0: Yani seninle de bir, dediğin gibi stüdyoya geldiğimde tanışmıştık o zaman. Yani çok yani inanılmaz bir yumuşak tatlı bir yapınız var. Genel olarak bence rubato böyle bir, çok güzel bir renk olmuş. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Ve bu grubun içerisinde tabii ki yer alıp da bas gitarla bu grubun içerisinde olup değil mi yani o eşliğin içerisinde bulunmak. Bence çok tabii, güzel olmuş yani.
2: Müthiş oldu yani. Benim dualarım böyleydi yani. Allah'ım beni çok iyi müzisyenlerle ama çok iyi insanlarla
0: çok iyi insanlar,
2: karşılaştırdım. Yani. Ve denk geldi işte. Yaşar. Özer abi.
1: Karşılıklı ama yani her şey karşılıklı. Erat da öyle düzgün.
0: Gönlümüze göre vermiş.
1: Göksun da öyle. Şükürler olsun.
0: Ama şu anda çok güzel görünüyorsunuz. Yani, inanılmaz bir güzel bir şıltı var. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çünkü dediğin gibi tekrar bütün TRT Müzik ekranında ümitli şarkılar şu anda ekranların başında olan bütün seyircilerime söylüyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenleriyle karşı karşıyayız şu anda. Ben bile böyle duruyorum. Saygıyla dinlemek istiyorum. O yüzden bir şarkı daha rica ediyorum sizden. Hikaye
1: ne demek?
0: Şarkımız var.
1: Sevgili Osman'ın bir şarkısı. Osman Şahin'in bir şarkısı.
0: Osman Şahin.
1: Osman Şahin. Son dönemlerde de yaptığı eserlerle dikkat çektiğini düşünüyoruz. Yani bize de bir tane eserini gönderdi. Gerçekten hikayesi de olan bir şarkı.
0: Sese de yakıştı.
1: Eyvallah.
0: Ekibe de yakıştı. O zaman hikaye rubato. Evet.

0: Vallahi ne güzel söylüyorsunuz. Böyle huşu içinde dinliyorum ya.
1: Vallahi olduğu kadar
0: Çok
1: sağ
0: güzel. Yok, çok güzel oluyor vallahi billahi. Çok güzel oluyor. Çok mutluyum yani sizi dinlediğimiz için. Ya çok büyük bir şans şu anda bizim için.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi öyle. Eminim ekranları başında seyircilerimiz de aynı keyfi yaşıyorlar. Şahane bir müzik keyfi. Göksuncuğum, yani bilmediğim şeyler var senin hakkında. Bugün öğrendim, biraz araştırdım. Fransa macerası var.
1: Evet abi,
0: Yani,
1: orada
0: ya
1: doğdum
0: çok
1: ben.
0: acayipmiş. Bugün öğrendim onu. Değil
1: Eyvallah.
0: mi? Yani Fransa'da bir dönem geçiriyorsun. Bir ciddi bir zaman.
1: Evet, 11-12 yaşına kadar orada duruyorum. Ondan sonra buraya geliyorum.
0: Sonra Türkiye'ye geliyorsun.
1: Evet, ilkokulu bitirdim, oradan geldim falan.
0: İlkokulu orada bitirdin.
1: Evet.
0: Sonra buraya geliyorsun.
1: Evet, ondan sonra Saint Benoît'a giriyorum.
0: Sen bana... Evet.
1: Ama bir sene okuyabiliyorum
0: Bir
1: oradan.
0: sene.
1: Atıldım abi, Türkçe bilmediğim için.
0: Türkçe bilmediğin için değil
1: Evet.
0: mi? Ama nasıl bir kader değil mi bu?
1: Evet, ondan sonra da zaten bizim ailemiz, yani Özer abiyle zaten akrabayız.
0: Biliyorsun.
1: Ailemiz müzisyen olduğu için müzeye yöneldim, işte konservatuvara girdim.
0: Kaderden kaçış yok.
1: Ya öyle.
0: Çok şükür.
1: İTÜ'ye
0: Yani
1: girdim.
0: oradan bu tarafa doğru, yani bu olumsuz mu bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu olumluya çevirmek
1: Abi yazılmış artık, yapacak bir
0: yazılmış
1: şey
0: değil mi?
1: yok, evet,
0: Kaçış yok.
1: alnımıza.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 35 sene öncesine gidiyorum. Sezen Aksu'nun konserine fırlayıp sahnede beraber şarkı söylemesek şu anda burada değildik yani.
1: Evet.
0: Kader hakikaten ağlarını güzel güzel örüyor.
1: Aynen
0: Ne
1: abi.
0: de güzel örmüş. Göksün Çavdar'a kavuştuk, çok
1: Ben
0: şükür.
1: teşekkür ederim sana.
0: Sazına kavuştuk. Seni dinlemek büyük bir güzellik. Yani
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: inanılmaz mutluyum. Yani albümlerimize gelip çalan müzisyenlerin Rubato grubu olarak bir araya gelip bu şekilde karşımızda olmaları bize çok büyük mutluluk veriyor. Sizleri duymak
1: Biz de çok
0: eminim.
1: mutlu olduk seninle beraber olmaktan Ümit abicim. Sağ olasın.
0: Kaptırdım gönlümü diyorum ama
1: Tabii.
0: güzel bir şarkı.
2: Sevgili Soner'in şarkısı bu da. Soner Han'ın şarkısı. Genç yetenek,
0: Soner?
2: genç. Soner Han.
0: Soner Han.
2: Han. Gerçekten genç bir yetenek. Yani
0: Aynen.
2: çok yaşı genç
0: Söz
2: olmasına
0: besledi
2: rağmen söz bestedi ona
0: onu.
2: ait.
0: Helal olsun.
2: Böyle duygusal şarkılar yazabiliyor. Bazı insanlar hazır gelir ya.
0: Ya değil mi? Doğru.
2: Soner de öyle bir insan. Senin gibi sen de hazır
0: Eşe.
2: gelmişsin mesela dünyaya.
0: Yani evet, şiire de biraz çok merakım vardı.
2: İşlenmesi gereken insanlardan bir tanesin.
0: Doğru ışığa, doğru
2: Doğru,
0: güneşe,
2: tabii.
0: doğru şeye de yönlendirilince müzisyenler inanılmaz açılmak için güzel fırsat buluyorlar. Yaprakları, çiçekleri açmaya başlıyor.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: Soner
0: şükür dedim.
2: kardeşimize de buradan o zaman
0: Selamlar olsun
2: selamlar
0: kardeşim,
2: olsun.
0: helal olsun. O zaman kaptırdım
1: Hadi.
0: gönlümü.

0: üzülür, ağlar bu halime.
1: Çok yakışmış.
2: Eyvallah, teşekkürler. Aa,
1: yakışmış, inanılmaz yakışmış. Yani şarkıyı kendine de, değil mi, o hale kendi yorumuna dönüştürmek.
2: Tabii.
1: Eminim yani ilk dinlediğinde çok biraz daha farklıdır ama.
2: Farklı bir versiyonda yolladı bize tabii bir şarkıyı da. Biz bu hale çevirdik. Şarkıyı böyle deniştirdik.
1: Ama güzel de olmuş. Öyle de olması lazım zaten.
2: Aynen aynen.
1: Zamanında ben Tarkan'a şarkı gönderdim. Dön bebeğimi gönderdiğimde, okuduğunda. Zaman içerisinde tabii kendi yorumunu katıp o güzelliği, o lezzeti onun içine koymadan olmaz. Mümkün olmaz. Değil. Bu arada yani müthiş gerçekten de. Yayından önce şeyden provalarda Hakan Yeşilkaya ile orkestra şefimizle, orkestramız teşekkür ediyoruz bu arada, sağ olsunlar. Bugün tabii çok değerli Seren Yastımandar aramızda konuk olarak, çok sağ olsun kardeşim.
2: Söylemeden olmazdı, iki söyledim valla.
1: Mümkün değil.
2: Söylemeden olmazdı.
1: Benim çok sevdiğim kardeşim. Yani beraber zaman da içirdik. 1,5-2 yıl komşuluğumuz da aynı zamanda. Beraber güzel zaman da içirdik. Çok değerli müzisyen.
2: Şimdi Seren bizimle Yastıman beraber çalışıyor.
1: Valla süper ya. Çok sevindim.
2: Bizim için
1: çok
2: gerçekten ayrıcalık onun yanımızda olması. Sahnede bazen yoruluyorum şarkı söylerken. Serhan hemen şarkı söylüyor. Serhan'a yapıyor. Sağ ol kardeşim.
1: Eşya çok sağ ol. Seren Yastıman. Hakan'la konuşuyorduk. Onun sohbetini ettik. Yani müthiş bir kariyer. Özer. Göksun Ayşekiller hep. Yani ama sende bir kariyeri, bir ikinci kez tekrar baştan başlama olayı var. Evet. Ve inanılmaz bir başarı. Yani talihsiz bir kaza yaşadın elinden dolayı. Evet. Biz bunu biliyoruz tabii ki. Seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Ama sonrasında tekrar başa dönüp, tekrar oturup o parmaklar tekrar çalışıp, ki yani sol elinde bir sıkıntı vardı. Ama çözdün. Ve tekrar bizimlesin ve aynı güzellikte ve aynı ustalıkla.
2: Şükür, şükürler
1: çok
2: olsun.
1: Şükür.
2: Yani buna hep şükrederim ben. Hayatımın en kötü zamanlarıydı. 2 yıl elimde sazım yoktu.
1: Değil
2: mi? 2 yıl boyunca tedavim sürdü. Ama her şerde bir hayır vardır.
1: Değil
2: ben
1: mi?
2: Öyle görüyorum. O başıma gelen hadiseyi de ben olumlu bir şeye çevirmek için.
1: Yaşa, bu çok önemli bir şey.
2: Yani tabii ki hiçbir zaman isyan etmedim buna ama.
1: Yaşa.
2: Yani Rabbim verdi, Rabbim neyse odur diye düşünüp öyle.
1: Bu şermiş gibi görünen hadiseyi hayra çevirmek, kudretli insanların becerebildiği bir iş.
2: O da size Yaradan'ın vermiş olduğu bir
1: çok
2: şey.
1: Yani
2: o,
1: çok şükür.
2: Veriyorsa veriyor, vermiyorsa vermiyor.
1: Aynen öyle. Evet. Ama ne güzel, zaman öyle geçmiş güzel ve tekrar yani gerçekten de biz senin enstrümanistinle ben hayranım. Baştan beri yani 35 yıldır hayranım aynı şekilde.
2: Bir daha çalamayacağımı söylediler tabii. Hani asla çalamazsın bir daha dediler
1: ama.
2: Çok
1: acayip bir şey. Yani sesimizi kaybetmek, yani şarkı söylüyorum. Yani gitar çalmasam da olabilir belki, kurtarabilirim ama yani senin kaç yılını verdiğin enstrüman değil mi yani?
2: 2020
1: ay, ilk baştan başlangıçtan beri.
2: Bu hadisenin 2001'de başladı.
1: Daha da geriye gitti. İlk başlangıçtan
2: 84'te
1: beri
2: başladım ben. Konservatuvara girdiğimde işte 11 yaşındaydım.
1: 2025'teyiz. Evet. Bu ne güzeldik.
2: 84.
1: Allah nice güzel zamanlar nasip etsin size. Amin. İnşallah. Rubato'yu çok seviyoruz.
2: Cümlemize.
1: Müthiş. Tabii ki hayatımıza çok dokunan, çok tatlı insanlar var. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba. Dokunmadığı bir hayat yoktur gibi düşünüyorum bu coğrafyada.
2: Işıkta uyusun. Rahmetler olsun.
1: Ne çok güzel eserler bıraktı. Ve benim çok sevdiğim bir eser Nilüfer şarkısı. Murat Anmunga'nın sözlerini yazdığı ve Müslüm Baba'nın da albümünü seslendirdiği ve inanılmaz bir yorum kattı. Ama Rubato'dan da çok merak ettiğimiz, nasıl tınlar, nasıl güzellikle tınlar, çok merak ettiğimiz bir eser. Nilüfer rica ederim.
2: Sunay'a da selam olsun. Sunay Özgür'e de, bestecisine de selam olsun.
1: Bestecisine selam olsun. Sunay'a da selamlar olsun. Çok yaşayın.

0: Çok yaşayın, çok yaşayın. Zamanıyla hakikaten değdi bize. Ruba Hatta çok yaşayın. Gerçekten. Çok mutluyuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Valla. Şu anda böyle kendimi çiçek gibi hissediyorum. Güzel bir güneşin altına koydunuz beni. Suyu da veriyorsunuz. Ben açarım yani.
1: Müthiş konuşuyorsun yani. Abi. Sağ ol. Abi, sağ ol. Bizi o kadar yüceltin ki bugün. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Senin söylediklerine karşı ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
0: Gönüllerimize fazla güzellikler katıyorsunuz. Gönlümüzün içinde çiçekler açtırıyorsunuz. Çok yaşayın gerçekten. De. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Eyvallah. Değil mi arkadaşlar?
1: Bizim için de öyle gerçekten. Burada olmak gerçekten çok keyif verici. Senin programında olmak.
0: Sağ olun.
1: Buraya geldiğimizden beri bizi gerçekten o kadar güzel ağırlıyorsunuz ki tüm ekibe sonsuz teşekkürler ediyoruz.
0: Sağ olun. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Göksun, çok güzel bir röportajda konuştuğum bir cümle var. Sadelikle ilgili konuştuğun şeyler var.
2: Çok konuşmam ben aslında.
0: Ama yani bir güzel bir not bu. Enstrümanist olabilirsiniz, tekniğiniz çok gelişmiş olabilir ama bunun içinde ruh olmazsa bu teknik tam anlamıyla güzelliğini yansıtmamış olabilir. Yani bütün o enerji yansıtmamış olabilir diye bir...
2: Evet abi, çok önemli bir şey
0: çok
2: bu.
0: Çok doğru değil mi?
2: Evet, yani sadece teknikle falan olacak iş değil. Ama sabır erdemdir diye bir laf vardır abicim. Yani hocamdan öğrendiğim bir laftır bu. Yani sabrettiğin zaman her şeyi zaten sindire sindire öğreniyorsun içine abi.
0: Bir de duygu gelince işin içine... Ya bilmiyorum, iyi ki böyle bir mesleğe sahip olmuşuz diye düşünüyorum ya. Zaman zaman çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok şükrediyorum, çok şükrediyorum.
1: Ben de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, müzisyen yani, olduğumuz için.
0: Yani o güzel bir, ben dinlerken de o böyle bir içimiz böyle bir yükseliyor, güzel bir yere götürüyorsunuz. Oradan aşağı indirip tekrar hayatın içine bir dizi bırakıyorsunuz. O akış benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da ve Ümit Sayın albümünde de inşallah beraber bir yere geliriz. Yani inşallah güzel bir şarkıyla da bir yere geliriz. Sürpriz diyoruz.
1: Sürpriz diyelim. Yani sürpriz. Biz bir şeyler karıştırıyoruz Ümit'le beraber.

0: Evet,
1: ama.
0: evet. Paslaşıyoruz Anadolu Kavağı'na. Stüdyoya gidip geliyoruz. Evet. Ama güzel şeyler çıkacak inşallah beraber. Ben çok istiyorum tabii ki inşallah. Güzellikle olsun. 1993 senesinde yazdığım bir şarkı vardı. Gülendam. Onu okuyayım diyorum. Ona niyetlendim. Tabii o dönem dediğim gibi savaş vardı. Yugoslavya, Bosna yani. Ben çok etkilenmiştim o savaştan 23 yaşımda. Ve ona istinaden de aslında etkilendiğim çok güzel bir acı bir şey vardı orada. Televizyon haberleri duymuştum. Dayanamadım yani, içim parçalandı. İnsan da 23 yaşında böyle bir şey nasıl hisseder ben de bilmiyorum ama o dönem yazmışız.
1: Az evvel umarım... söylediğimiz şey işte Soner hakkında söylediğimiz şey.
0: Evet.
1: Sende de var o. Yani gerçekten insanlar bazen hazır geliyorlar dünyaya ya. Doğuştan olunca bir başka oluyor ya.
0: Çok daha doğal ve çok daha akışta evet. geliyor değil mi? Tatlı geliyor.
1: Sen de dünyadaki bütün şey her şeylerden etkilenerek bir şeyler yazabilen, bir şeyler kaleme dökebilen birisi olarak gerçekten bir sürü müzisyenin ufkunu açmış bir adamsın.
0: Çok sağ ol. Bu anlamda vallahi, da çok teşekkür. Mahcup. Sen de beni mahcup ediyorsun
1: olur
0: bugün.
1: Olur mu? Doğruları söyleyince.
0: Çok yaşa, çok yaşa. Çok sağ olun vallahi. Ben de bir geldik kaç yaşına ama yani bir 30-35 yaşına
1: geçmiş. Çünkü dün gibi ben ve senin bundan gocunmadığını da biliyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum 90'lı yılları.
0: Yaşa.
1: O stüdyoya girdiğimizde hani birbirimize çay verirdik.
0: Yaşa, aynen.
1: Birbirimizin servislerini yapardık.
0: Ben servis yapardım. Aynen.
1: Hepimiz birbirimizi seve seve yapardık yani.
0: Hala.
1: Gerçekten bunu sen gelmeden önce de Anadolu'ya kavağa gelmeden önce de biz aramızda konuşmuştuk. O kadar değerli bulduk ki bunu. Tekrar söylemekten gocunmuyorum yani.
0: Ben de işte yani 35 yıldır o zaman bahsetmiştik Fuat Güner istiyorsa FTS istiyorsa diye. Ben 35 yıl geçti. Hala Fuat abinin yanına giderim. Fuat abi çayımızı demleyelim mi? Demle yavrum der. Hiçbir şey değişmedi bizde yani. Kıdemler var arada, o saygı tabii, seviye tabii. Terbiye var.
1: Tabii hiyerarşi de var orada. Tabii.
0: Yani öyle yaşa yaşa geldik. Çok da güzel abilerimizden, çok güzel sevgi yani müzik sevgisi aşılandı bize. Çok da güzel doğru adreslerden geldi bu.
1: Bize bir Gülendam'ı söyle de dinleyelim o zaman.
0: Yaşa.
1: Eyvallah.

0: Çok yaşayın, sağ olun, var olun. Ah, vallahi zaman su gibi akıp geçiyor değil mi?
1: Bir ah çektirdi sana.
0: Vallahi çektirdi. Ben yani 23 yaşındaydım, 56 yaşına geldik çok şükür. Kaç sene geçmiş üstünden. Çok güzel.
1: Şahane. Daha neler gelecek neler.
0: Sen tükendin, ben tükendim diye bir şarkımız var. Eser.
1: Sevgili Tan'ın şarkısı.
0: Tan'ın şarkısı.
1: Tan Taşçı'nın şarkısı. Çok güzel de bir şarkı. Sabır mı kaldı vallahi. Can tükendi.
0: Süpermiş.
1: Bir yerde sen, hep sen mi haklısın? Hep olduğun yerde demiş.
0: Allah. Tan'ı da konuk olarak bekliyoruz inşallah ilerleyen zaman. Tan'cığım selamlar olsun.
1: Son zamanlarda
0: Harun
1: abi vesilesiyle
0: Harun Kolçak. Vesile tanışmıştık.
1: En Harun son Kolçak yani konserlerinde rekorlar kırıyor gerçekten.
0: Vallahi.
1: Selam olsun kardeşim.
0: Selam olsun. Bekliyoruz Tan'cığım. Sen tükendim, ben tükendim. Tan Taşçı eseri.

0: Sağ olun, teşekkürler. Sağ
1: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Yakışmış ya, yani bazen ben de çünkü çok eser paylaştım diğer şarkıcı arkadaşlarımla, yorumcu arkadaşlarımla. Bazen paylaşmak çok güzel oluyor, çok işe yarıyor. Başka bir yorum geliyor ortaya.
0: Paylaşmak çoğalmaktır zaten.
1: Yaşa.
0: Aynen öyle abicim. Paylaşmak her zaman
1: Müzikte paylaşmak
0: çoğalmaktır.
1: çok hoşuma
0: Çoğu
1: gidiyor.
0: her zaman öyledir.
1: Değil mi? Her
0: Her
1: zaman.
0: zaman öyledir. Mesela biz senin bir şarkını okuyalım. Biz çoğalırız, seninle çoğalırız.
1: Ya
0: Sen
1: canım.
0: bizim bir şeyimizi oku,
1: Yaşa.
0: sen bizimle birlikte çoğalırsın.
1: Aynen öyle.
0: Öyledir. Bizim
1: Güzellikle
0: sevenlerimiz,
1: çoğalıyoruz.
0: sizin, senin sevenlerin. Güzellik, her şeyin güzelliği zaten
1: Yaşa yaşa.
0: insana
1: Aynen öyle.
0: öyle olur yani.
1: Vallahi ne güzel ettiniz. Ne güzel ettiniz. Vallahi biz eminim ekranlara başında seyircilerimiz de şu anda müziğin gerçekten doydular. Ben şu anda çok mest oldum.
0: İnşallah öyledir. Yani biz elimizden geleni
1: Kesinlikle.
0: yapıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızla beraber, sizinle beraber, kendimiz hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah dediğin gibi
1: Ama
0: ekranları
1: rubat olup da
0: başındaki
1: güzel bir ses
0: insanlar da
1: çıkartmak, tek bir ses,
0: eyvallah.
1: güzel bir ses ve bu sesi de hep birlikte bir grup olarak elde etmek çok güzel bir şey.
0: Eyvallah abi
1: Ben
0: sana.
1: her daim çok isterdim. Yani bir grup tabi oturup da bir rock grubu olur, bir şey olur. Bir orada bir solist olmayı çok isterdim gençliğimde.
0: Grupçuluk çok zor.
1: Çok zor değil mi?
0: İnan çok zor. Yani herkesin ayrı derdi oluyor. Sahnede her derdini kenara itip arkadaşını
1: Aynen öyle.
0: düşünmek
1: Gözün
0: zorundasın.
1: peşindesin.
0: Tabii.
1: Şarkısı için ne sıkıntı yaşıyor musunuz peki?
0: E
1: Nasıl
0: tabii
1: oluyor?
0: anlaşamadığımız zamanlar oluyor tabii ki.
1: Solist
0: Yani
1: ama özellikle senin sesine yakışan bir şey.
2: genelde anlaşıyoruz
0: Genel,
2: abi.
0: yani şöyle
1: Anlaşıyorsunuz
0: şöyle
1: değil mi?
0: anlaşıyoruz. Diyor ki mesela Eralp diyor ki abi ben bu parçayı sevmedim diyor, ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
1: Değil mi? O hep
0: Yani
1: beraber o.
0: anlaşmalarımız bu
1: Ya,
0: mihvalde
1: güzel bir
0: oluyor.
1: anlaşma.
0: Yani şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
1: Tabii.
0: Yani büyük sorunlarımız
1: Olma
0: olmadı.
1: ihtimali de yok zaten yani.
0: Ya
1: Değil mi?
0: yani
1: Tabii.
0: müzisyen adamın derdi müzik olur, başka derdi
1: Aynen de
0: olmaz
1: başka ne
0: yani.
1: olacak? İyi ki geldiniz.
0: Eyvallah.
1: Vallahi çok mutlu ettik. Biz bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için yani sizin dinledikleri için çok mutlular. Ve dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üst hatlarından dinlediler.
0: Ne mutlu bize. Yani böyle düşünüyorlarsa, böyle
1: Kesinlikle
0: düşünüyorsanız
1: öyle,
0: hep
1: kesinlikle.
0: birlikte ne mutlu bize
1: Kesinlikle
0: yani.
1: öyle.
0: Hep birlikte.
1: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpourri hazırladınız bize. Ben hiç
0: Evet.
1: tamamıyla müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışım yapayım sonra tamamıyla müziğimizi güzel bir şenlendirerek devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Bu hafta Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranında Rubato konuğumdu. Çok sevdiğim değerli müzisyenler konuğumdu. Ne mutlu bize. İyi ki onları dinledik. Bugün geldiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Söz Rubato'da ve beraber dokuruz değil mi?
0: Aynen.
1: Kapanış yapıyoruz.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: Parmaklarınıza sağlık. Benim kıymetli orkestram, parmaklarınıza sağlık. Evet değerli TRT Müzik izleyenleri, her hafta fırlanta gibi ozanlarımız, asrın ozanları. Bu hafta da benim yaş ortaya çıkmasın diye söylemiyorum. Çocukluğumdan beri severek dinlediğim, rahmetli babamın da çok sevdiği, asrın en iyi ozanlarında yine Erol Ergani ağabeyimiz burada. Ben hürmetler sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Erzurum'dan buraya kadar şeref verdin abim benim.
1: Çok sağ olun.
0: Seni önce bir tanıyalım Erol abi, ben tanıyorum. Ondan sonra nereden feyiz aldın, ne zaman başladın, Erol abimizin şu anki el verdiği ozanlar var mı? Bir tanıyalım seni, ondan sonra eserimize geçelim abi. Buyur kıymetli üstadım.
1: İnsanın kendinden bahsetmesi çok zordur tabii. Teşekkür ediyorum Erdendiğim. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. Aşık Erol Ergani, efendim 1954 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Bardız köyünde dünyaya geldi. Aşıkların otağı orası. Tabii ki Mevlid-i İhsaniler ve çok Nihaniler, aşıklarımız çok orada. 52 yıldır işte bu yolda yol kat ettik, geliyoruz yani.
0: Allah sağlıklı, sağlıklı, uzun ömürler versin.
1: Tam aşık olamadık hala. Aşık olmak öyle kolay değil.
0: O sizin büyüklüğünüz. Üstadım bir eser alalım. Çünkü heyecanla bekliyorlar. Ondan sonra seni konuşmaya devam edeceğiz.
1: Önce bir divan okuyacağız. Çünkü aşıklığın anahtarı divandır. Önce divanla açar, ondan sonra Köroğlu'ya kadar gelir, öyle derler.

0: Sağlayan gözyaşlarımı ben tuttum suda yandı.
1: Ben tutmak.
0: Biliyorum abi o ne güzel.
1: Bu dinas.
0: Şimdi ozanlarda sözünüzü balla kestim. Şunu gördüm. Boşa yazmazlar. Erol abi burada ne seni duygulandırdı?
1: Yani bu, eser. Bu beni tabii aşıkların her türküsünün şiirinin altında bir şeyler vardır. Yani bir geliş noktası vardır. Doğuş noktası vardır. Fakat bu dinas. Yani sözler bir, yani kelime bir, manalar ayrı. Su dayandı, su dayandı, su dayandı. Bakın dinas. Buna dinaslı divan diyoruz.
0: Ağzına sağlık. Erol abi şeref verin tekrar. Bir tane de ben okuyayım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Rahmeti Turan Engin'in mekanı cennet olsun.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Çok da güzel okurdu. Kıymetli üstadım. Şimdi Hatırla Beni diye bir kitabınız var buradan.
1: Evet.
0: Ozanların özellikle cevheridir. Bunlar bize mirastır. Yanılmıyorsam Doktor Muzaffer Çandır hocamız hazırlamış herhalde.
1: Evet.
0: Ne zaman çıkar hocam bu?
1: Bu 4 yıl oldu. Hatırla Beni Türküm'ün adıyla. Arkasında yazar zaten, hani ana var ya, Hatırla
0: Beni. Evet. Kaç yıl var Erol hocam içinde?
1: Hemen hemen 200'e yakın. Tabii daha bu birincisi.
0: İkinci baskı gelecek inşallah.
1: Olacak. Bu ta başlan, yani 1970 yılındaki başladığım zamandan yazdığım şiirler. Yani acemiliğimde...
0: Hatırla Beni benim çocukluğumda sizden dinlediğim ana türküsü değil mi?
1: 80 yılları.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Erzurum radyosunda çok çıkan bir türkümdü.
0: Eyvallah. Bir de yanılmıyorsam CD'lerin çok ama bir tane de Zeytin Dalı Harekatı diye bir
1: son CD'm
0: var.
1: O 35-36. Yani. Anladım ama işte. O son CD'miz. Hatta
0: bunda kaç eser var ustalım?
1: Derece dağıldı. Hemen hemen 13-14 tane var. Zeytin Dalı. Gelebiliriz.
0: Başım üstüne. Sıradaki eseri okuyalım ustalım. Rica edeyim sizden.

0: Kıymetli üstadım, ağzına sağlık. Şimdi değerli izleyenler, benim 35 sene önce çocukken Erol Baba'nın bir türküsünü dinlerdim. Hatta teybi açardım. Şimdi şu anda gerçekten heyecanlandım. Üstadım, ben ellerinden öpüyorum.
1: Gözlerinden öpüyorum.
0: Beraber
1: sağ ol.
0: İcra demeyeyim, sana uymaya çalışayım. Bir türküyü yaparsak, bir kıtada ben eşlik etsem, peşine siz tekrar öbür türküyü bağlasanız.
1: Ben de çalarım, saz arkadaşlarımız da çalabilir.
0: Sizden
1: ben onlara uyarım.
0: Okuyalım. Siz buyurun,
1: öyle
0: ben
1: mi?
0: Peşinize geleyim. Türkümüzü bitirdikten sonra yine öbür türküyü sizden alalım üstadım. Misafir geldiniz çünkü.
1: Evet. 81 yılları TRT'de çok çıkan isteklerde bir türkümdü tabii.
0: Ben şu anda çok heyecanlıyım, diyorum ya, 35 sene önce dinlemişim, şu anda sizin karşınızdayım.
1: Köyde dinlerdiniz değil mi?
0: Almanya'da.
1: Almanya.

0: Usta, 35 sene sonra ciddi söylüyorum, tüylerim diken oldu yani, çünkü
1: dilen sağlık.
0: Ellerinizden öpüyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hiç ara vermeden bu konsantreyle bir tane daha senden alacağım.
1: Evet.

0: Ağzına yüreğine sağlık üstadım. Çok güzel. Seste de bir değişiklik yok Erol abi. 35 nedir ben dinliyorum. Ses aynı ses. Hiç değişen yok. Tam aksine daha da güzelleşmiş.
1: Onda iddialıyım tabii. Böyle genç aşıklarımız var. Onlara da hatta böyle nasihatta bulunuyorum tabii. Diyorum bakın gelelim hani turnalar türküsü çok uzundur ve çok diktir. Aynen, yani aynen. O perdeye benim çıktığım zor, perdeye siz bilirsiniz bu işi. Onlar çıkamıyorlar. Çoğu genç çıkamıyor.
0: Maşallah ses gayet iyi. Çok teşekkür ederim üstadım. Arkadaşlar bir ceylan gözlerine yapalım o zaman.

0: Hocam ağzına yüreğine sağlık. Şimdi herkes özelini böyle yayın başında söylemez. Ben o anlattıklarının aynısını anamı yoğun bakımda kaybederken yaşadım. Senden ricam bir eser daha alalım. Hiç ara verme.
1: Fark ettim.
0: Hiç ara verme. Ben toparlayana kadar sen bir tane okuyacaksın.

0: Üstad.
1: Tınısı da güzel, eser de güzel, hiç ara verme. Erzurum'dan buraya yol gelmiş, başımızın üstüne gelmiş bir eser daha rica ediyorum.
2: Evet.

0: usta iade etmek istiyorum. O anın türküsünü okuyacağım. Murat Çobanoğlu ustadan bir türkü okuyacağım. Bunu okumak zordur. Perdeyi görürsün şimdi değil mi?
1: Rahmetli ozanların içinde en gür seslerden bir tanesiydi. Heybeti ve tınısı da çok güzeldi.
0: Mekanları cennet olsun.

0: tadım. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizin gibi üstadları ağırlarken mümkün olduğu kadar size yer vermek lazım. Çünkü kolay değil üretmek. Hep söylüyorum. Yazmak her babayiğidin kârı değil. Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylerim. Tabii ki herkesin herkese ihtiyacı var. Ama yani şairin sanatçıya, aşığın sanatçıya, sanatçının aşığa ihtiyacı var. Birbirinin tamamlayıcısıdır. Aşıklar, şairler olmasa sahneler boş kalır. Onu da diyeyim.
1: Üstadım naçizane ben de Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Evet. Atatürk Erzurum mezunuyum. Şimdi ozanların sadece atışması değil. Farkındaysanız 7-8 tane eser okudunuz. Hepsinin içerisinde ayrı bir duygu, ayrı bir tat, ayrı bir şey var yani. İnsanlara bir mesaj vermek lazım. Bundan dolayı ben özellikle TRT'de bu tür bir formatta program yaptık ki insanlar görsünler, bilsinler. Yani artık dediğim gibi parmakla sayılacak kadar ozanlarımız kaldı. Hele bir de sizden sonrası için, yeni nesile aktarım için bunlar önemli şeyler. Bence biraz daha ağırlık vermek lazım. Kültürel anlamda olsun, sanatsal anlamda olsun. Bu gerekiyor. Evet, TRT müzik severler, kıymetli dostlar, ekran başında bizde izleyenler. Bu haftaki konuğumuzu ağırladık. Üstadım izniniz olursa sizinle bitirelim. Bir kahramanlık türküsüyle ben de naçizane eşlik edeyim size.
2: Olur.
1: En güzel günler sizlerin olsun. Alasın alalım.

Başımızda gelen Kazım Paşa'dır. Ulan düşmanlar emekleriz boşadır. Mazmanov Paldum'da olan gevşedir. Tutun

Orhan Gencebay. Yılları meskitemediği şarkıların söz yazarı, bestecisi, sesi. Hafızalara yerleşen, gönüllere işleyen öyle çok şarkısı var ki. Ne o şarkılar biter saymakla, ne de Orhan Gencebay'ın müzik yolculuğu anlatılabilir yazmakla.

Orhan Gencebay henüz 6 yaşındayken keman ve mandolin dersleri alarak müziğe bir başlıyor, bir daha da bırakmıyor. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları hep müzik, hep emek. Çaldığı sazlara bağlama da ekleniyor zamanla, tam burada. 20'li yaşlarının başlarında İstanbul Radyosu'nun sınavını başarıyla kazanıp bağlama sanatçısı olarak göreve başlıyor geleceğin Orhan babası.

Daha sonra ver elini İstanbul Plakçılar Çarşısı. Kısa zamanda söz yazarı ve besteci olarak duyuruyor ismini. Sevemedim Karagözlüm adlı eseri 45 sanatçı tarafından plağa okunuyor o dönemde. Orhan Gencebay'ın sesini geniş kitlelere duyuransa bir teselli ver şarkısı. 1969 yılında çıkan plak satış rekorları kırıyor, Orhan Gencebay'ın sesi yurdun her yerinde yankılanıyor. Belli ki derdi olan teselliyi bu seste, bu şarkıda buluyor. Bu başarının tesadüf olmadığını yeni şarkılarıyla, yeni plaklarıyla da kanıtlıyor Orhan Baba. Batsın bu dünya, hatasız kul olmaz, benim dertlerim, ya Rabbim. Dedik ya, Orhan Baba'nın o unutulmaz eserleri saymakla bitmez. Hatasız.

Albümler, filmler. Orhan Gencebay ürettikleriyle 60'lardan bu yana sanat dünyasının içinde, merkezinde. Dile kolay, 400'ünü kendi seslendirdiği 1000'e yakın beste. Orhan Gencebay'ın gönül dünyasından izler var her birinde. O şarkılar ki hala dinleniyor, hala söyleniyor. İşte farklı yorumcuların seslendirdiği o unutulmaz Orhan Gencebay şarkılarından birkaçı.

0: Evet. Gidelim köyüne yarın bir içim su su diyerek. Münir Nurettin Bey'in tabii bestelemiş olduğu bir eser. Varalım köyü Dilara'ya gönül hu diyerek. Köyü Dilara.
1: Ya.
0: Yani sözler de tabii çok enteresan, çok hoş.
1: Birinci Mahmut değil
0: Yani
1: mi efendim?
0: evet. Yani bunları fehmetmek lazım, anlamak lazım. Söz her zaman ön planda olması lazım gelen bir hassasiyettir. Yani sözün muhtevasına hakim olmak, bilmek, onun efendim içeriğinde anlatmak istediği sebepleri, neticeleri anlamak bakımından. Malum bugünkü dünyamızda çok fazla böyle söze fazla ehemmiyet verilmez. Söz çok fazla böyle geri planda kalır. Melodi ne kadar zenginse, ne kadar böyle gösterişli, şaşalıysa o kadar daha etkin bir yol aldığını zanneder insanlar. Ama İnsan hayatını tabii en çok ilgilendiren kelam ve söz. Söz insanı inşa eder.
1: Ya efendim.
0: Söz taşır aslında. Melodi bir gemi ise onun yükü sözdür. Söz olmadığı zaman bomboş bir alan ortada kalır. Bu itibarla böyle bir sözü bir padişahın gönlünden
1: Ya efendim.
0: dökülmüş olması. Mesela Kuyu Dilara diyor
1: Kim bu
0: mesela.
1: Dilara?
0: Evet, kimdir bu
1: Ya,
0: Dilara?
1: ya efendim. Dilara malumunuz kelime anlamı gönüller süsleyen demek.
0: Tabii.
1: Gönüller
0: Evet.
1: süsleyen sevgili.
0: Evet.
1: Yani diyor, o gönüller süsleyen sevgilinin semtine varalım hu diyerek diyor.
0: Evet.
1: Nereye varıyorsun
0: Kim
1: efendim?
0: süsler
1: Nasıl?
0: gönlü? Efendim, şey
1: Ya
0: çok
1: ya.
0: enteresan. Gidelim kuyuna yarın.
1: Tabii. Bir
0: Bir
1: içim su
0: içim
1: diyerek.
0: su diyerek.
1: Ya.
0: Kuyu makamullah'tır.
1: Ya
0: Kuyu.
1: efendim. Eyvallah.
0: Yani gidelim kuyuna yarın dedikleri yer,
1: Ya.
0: o yer,
1: Ya.
0: tarif edilen yer, makamullah'tır. Cenab-ı
1: Evet.
0: Hakk'ın makamı.
1: Malumunuz bir.
0: Allah'tan başka bir kapının,
1: Evet.
0: bir yolun, bir yöntemin insan hayatında hiçbir zaman
1: Ya.
0: başka bir hükme ait olmadığını
1: Evet.
0: böyle anlatan çok enteresan, çok
1: Bir
0: güzel bir şey.
1: hadis-i şerif var malumunuz tam da bu güfteyle ilgili üstüne. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle.
0: Tabii.
1: Vay vay vay vay
0: Tabii
1: vay.
0: tabii.
1: Vay
0: Öyle.
1: babam.
0: Tabii. Öyledir, öyledir, öyledir, öyledir kardeşim. Ama tabii sözleri çok fazla dikte edilmemesi beni çok fazla yaralayan bir mevzudur. Yani
1: Evet.
0: insanlar eserler okurlar, icra ederler ama işin neyi kastettiğini, ne anlamı ifade ettiğini.
1: Ya.
0: Halbuki o ruh giyinmesidir biliyor musun? Söze hakimiyet.
1: Ya.
0: Oradaki o muhtevaya soyunmaktır, o muhteva içine girmektir, anlamaktır. O hali anlamaktır, yaşamaktır. Öyle. Şimdi tabii yine Zeki Müren'in çok böyle
1: Vay efendim.
0: şahıs okuduğu bir eser.
1: Muhteşem, muhteşem.
0: Bir
1: Yani şöyle
0: şaveran.
1: diyeyim, evet ilk zamanlarında okuduğu eserlerden, Zeki Arif'in eserinden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Karanlık ufkuma güneş
0: Evet.
1: doğmadı. Yani ben bundan daha iyi bir icra çok az dinledim diyebilirim. Muhteşem. Tam olarak Zeki Arif'ten
0: Evet,
1: meşk
0: meşk
1: etmiş gibi ya da
0: doğrudur,
1: çok iyi
0: doğrudur.
1: dinledi.
0: Bazı sesler, bazı ağızlar güftekarı da doğrular.
1: Ya.
0: Güftekarın sözü de belki aklındaki, belki bestekarı bile doğrulayan çok
1: Ya.
0: solistler vardır.
1: Ya efendim.
0: Yani işi daha farklı bir anlama, çok daha farklı, daha güzelliklere
1: Ya.
0: taşıyan mutlaka geçmişte de günümüzde de böyle insanlar vardır.
1: Ya.
0: Eseri doğrular, ağzında doğrular.
1: Ya efendim.
0: Bir okur eser der ki Allah Allah ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim filan.
1: İyi ki
0: Zeki Müren,
1: okumuş.
0: evet
1: İyi ki
0: Zeki Müren
1: okumuş.
0: de böyle bir enteresan,
1: Muhteşem.
0: evet muhteşem bir
1: Yani en
0: icra.
1: azından ne diyeyim size binlerce kez dinlemişimdir bu eseri.
0: Doğrudur.
1: Şimdi seyircilerimize de
0: Evet,
1: dinletelim inşallah.
0: dinleyelim.

Şimdi bak, bu sadelikte günümüzün icralarıyla mukayese ettiğimiz zaman arada ne kadar büyük bir farklılık, ne kadar büyük bir, sanki başka bir dünya gelmiş, başka bir dünya terk etmiş bu dünyayı. Yani şu dingin, şu güzel okuyuşun karşısında insanların söyleyebileceği bir şey var mı? Otur böyle, gözlerini kapat, bir defa değil bin defa dinle, asla bir yorgunluk hissi, hatta

0: insanda bin tane kapı açacak, gönül hanesinde bir sürü sebeplerle kendini anlayacak ve anlatacak bir sürü sebep bulabilir. Ne güzel ya.
1: Çok güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Yani bunlar tabii çok büyük. Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani bunların toplamında insanlar tarih vakayı anlatır. Edebiyat bunun muhtevası içinde olan sebeplerin çoğunluğunu konuşur.
1: Evet.
0: Hisleri konuşur, hisleri tercüman eder.
1: Ve müthiş bir zenginlik.
0: Tabii.
1: Müthiş efendim. Yani
0: Şimdi
1: sadece malumunuz, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Yani sadece böyle bir eseriniz olsa, sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak,
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii, tabii.
1: yeter.
0: Bizde ne kadar çok.
1: Ya.
0: Bizim bitmez tükenmez bir kaynağa sahibiz. Allah bize öyle büyük bir zenginlik vermiş ki.
1: Ya.
0: Boracığım, yani biz hangi taşı kaldırsak, hangi köşeye gitsek
1: Ya.
0: bir şahika çıkıyor ortaya. Yani baktığımız zaman Allah'ım bu da mı vardı, bu da mı vardı diye böyle
1: Ya,
0: hayretler içinde,
1: hayret, evet.
0: evet, böyle.
1: Allah hayretimizi arttırsın.
0: Amin. Gene Bekir hocamızdan dinlemek üzere. Kimi görse seni aşkına hasrı emel eyler.
1: Eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım. Herkes demek ki aşkına koşuyor.
1: Ya.
0: Nasıl koşmaksa dur bakalım. Bir dinleyelim.
2: Görse
0: Hasrı emel.

0: Bu aslında tesbihat bu.
1: Ya.
0: Her şey tabii, her şey onu anlar. Her
1: Söylüyor
0: şey
1: da şimdi onu bir de duyacak
0: tabii. Evet.
1: kulak lazım.
0: Tabii. Bazı
1: Ya.
0: eserler var böyle çok keyifli bile gelse. Değerli kardeşim, yani bakıyorsun içindeki o sözde kasıt çok bambaşka bir şey
1: Ya.
0: ortaya çıkıyor. Yani tabii her gönülde başka bir şey. Ama bu doğru mudur? Evet doğrudur.
1: Eyvallah.
0: Yani her gönülde aynı şeyin olması mümkün değil.
1: Amenna.
0: Kimi başka türlü anlayacak. Herkes de bir
1: Tabii.
0: türlü.
1: Tasavvufta malumunuzdur. Şu
0: Tabii.
1: şöyledir denmez.
0: Tabii.
1: Dırdır yoktur yani.
0: Sizde bir türlü, bizde bir türlü yani.
1: Evet.

0: herkes de başka
1: Zevki
0: başka.
1: manevidir yani.
0: Evet, tabii öyledir. Şimdi de mahitabım mehi seyrane mi çıktı bu gece? Şaşı Osman,
1: Vay vay vay
0: devrin
1: vay
0: en
1: vay.
0: büyük gazel hanlarından. Çok,
1: Ya
0: ben de çok
1: ses
0: severim.
1: virtüözü
0: Evet,
1: efendim. Yani
0: müthiş bir adam.
1: gerçekten.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Falsosuz
0: Evet, her zaman
1: sıfır.
0: Vamık Ezra olur, alem bu ya
1: Vay.
0: diye. Onun bir gazel daha var.
1: Ya.
0: Daha önce.
1: Müthiş bir okuyuşunda hocam. Müthiş bir güfte taksimatı var. Ezgilerde inanılmaz bir kompozisyon. Sanki bir besteymiş gibi,
0: Tabii tabii.
1: bestelemiş gibi. Zaten o anda besteliyor da.
0: Tabii.
1: Yani böyle bir okuyucu gerçekten çok usta
0: Şimdi tabii
1: okuyucularımızdan.
0: İstanbul gazel geleneğinde tabii anlık icralar bunlar. Yani
1: Evet.
0: o gün mesela bir saz bir taksim yapıyor.
1: Tabii.
0: Hemen irticalen okumuş
1: Eyvallah.
0: oldukları eserler bunlar. Yani kurallı gazel değil bunlar.
1: Ya.
0: Onun için çok
1: Çok
0: kıymetli,
1: kıymetli.
0: çok özel. Belki
1: Ya.
0: ikinci defa, üçüncü defa
1: Başka
0: aynı keyif,
1: okuyacak
0: aynı
1: tabii.
0: lezzetle belki daha güzel okur ama
1: Evet.
0: işte yani böyle bir şey. Hüdayi Nabit bir anda onun ortaya çıkmış
1: Ya.
0: olması, söylenmiş olması. Taksim de öyle. Yani
1: Tabii.
0: sazlar da biliyorsunuz, sazende kardeşlerimizin de onların da ruh dünyası bir yaptıkları bir yaptıklarına benzemez. Aynı
1: Evet,
0: iştiyakla,
1: evet.
0: aynı şevkle. İşte insan sesi de öyle
1: Tabii.
0: bir şey.
1: Az evvel kardeşimiz bir taksim ettiğinde yarıda kesmek zorunda kaldık.
0: Evet.
1: Ya çok güzel olmuştu dedim.
0: Tabii.
1: Yapan bir daha yapar dedi ya.
0: Evet.
1: Yapan kim? Eyleyen
0: Evet,
1: kim?
0: tabii.
1: Ya.
0: Evet. Buyurun.

0: Ya.
1: Ya.
0: Kötü iş efendim.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: Şimdi.
0: halkın sevgilisi o dönem. Biliyorsunuz bu Boğaziçi meşhur mehtap fasılları yapıyorlar.
1: Hı.
0: Orada çok şey okuyor
1: Tabii.
0: Osman Efendi. Halk gerçekten aşık yani.

0: kendisini.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ama bunlar şeyler de Hafız Sami ile çağdaş değiller o zaman.
0: Zannederim biraz daha sonra.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tabii.
0: Yani 1867 doğumlu. 32'de Hakk'a yürüyor. Denk gelmişlerdir ama daha
1: Belki Hafız Sami'nin son dönemine mi denk geldi?
0: belki
1: Allahu
0: öyle bir
1: alem,
0: şey.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın. Bir de bu var tabii yani.
0: Ya.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın diyenler de var mesela.
0: Aslında
1: Biri
0: kapıl diyor, kapıl diyor
1: aşkı. Bu da
0: da.
1: Perihan Altın'dan sözlerini
0: Vay
1: dinleyelim.
0: vay.
1: Çok, o da çok özel,
0: O da
1: çok
0: başka bir
1: güzel bir
0: bülbül.
1: sestir yani. Bayılırım onun
0: Ya,
1: sesine.
0: ya.
1: Evet.

Tschüss.

0: Demir leblebi, Mübareğin şarkıları. Her diş kesmiyor, çok zor.
1: Aşk.

0: İşte bütün derdi sebebimiz bu. Yani bu asrın bu güzel namelerinin ölmemesi, hatırlanması, yaşaması, dönem insanlarımızın bunları görmesi, anlaması, idrak etmesi. Bu insanlar yaşadılar. Bu insanlar birçok ürünle gittiler yani bu dünyadan göçtü gittiler. Şu letafet, şu güzellik, şu okuyuştaki dinginlik yani. Zeki Müren de öyle. Yani Perihan
1: Aynı
0: Altındağ
1: dönem
0: sözleri.
1: muhtemelen kayıtlar.
0: Yani evet. Şimdi bunları oturup da idrak etmeden, yani bir icra biçimine, icraya dönmek, bunları anlamadan, bilmeden çok eksik kalıyoruz yani. Bunları anlamamız lazım, bilmemiz lazım bu insanların. Mazide ki hal bugünün anlayışına mutlaka intikal etmesi lazım ki canlılık ve o geleneksel o biçim, o ruh tekrar temayüz etsin, ortaya çıksın. Yani eğer kendi haline bırakırsan, sen orada dur dersen olmaz. Gel, mutlaka güne ve zamana taşımak lazım. Bu yüzden yani bizim bütün hasretimiz, bütün derdimiz bundan ibaret. Yoksa bu insanlar zaten en mükemmelini yaptılar ve
1: Mazi
0: göçtüler.
1: mazide kalmasın
0: Evet,
1: diyorsun yani.
0: taşınması lazım.
1: Neyzen babanın var ya, mazideki bir intiha, esrara baktım ağladım diyor.
0: Ya
1: Sonsuz bir esrar var orada.
0: tabii mutlaka görmek lazım yani bakmak lazım. Bizim büyüklerimiz, bizim ecdadımızın gerçekten çok büyük bir mirası var. Niyetlerini anlamak lazım, yaşam şekillerini anlamak, idrak etmek lazım. Yani sadece bir vaka olarak değil. Mesela bu eser içerisinde insanın okumuş olduğu şey, bütün o insanın ruh hanesinde, bütün hissiyatına açılan 1.000 tane kapı var ortada yani. Hangi kapıdan istersen girebilirsin kardeşim yani. Sıkıntı yok. Yeter ki ona meylet yani. Bu günlük tüketilen, manasız, lüzumsuz, gereksiz bir sürü şeylere el atmanın artık kimseye bir faydası yok. Yani gerçek natür ve doğal
1: Ama bu
0: bu gidişi
1: anlaşılmaya başladı. Ben ümitsiz değilim
0: inşallah,
1: hocam.
0: inşallah,
1: Anlaşılmaya
0: inşallah.
1: başladı,
0: Evet, şimdi de seni anlamaya başlayalım. Seni bir,
1: evet.
0: evet.
1: Estağfurullah.
0: Ne okuyacaksın bize? Gül sevdiceğim. Güller açılsın yanağında. Hadi sen
1: Eyvallah.
0: oku, bizim de yanağımızda güller açılsın bakalım.

0: Eyvallah.
1: Allah Allah, kucağında can
0: Ya
1: verecek.
0: efendim. Bu da
1: Allah
0: şerif işli üstadımız vallahi.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Ya.
1: Çok güzel. Gül sevdiğin, gül
0: Ya.
1: acısını gül yanağında. Tabii bestekarın kastını anlamak bakımından eski usulde malum sen de çok iyi bilirsin.
0: Estağfurullah.
1: Seçerlermiş Bora. Eserinin kime daha yatkın olduğunu,
0: Tabii.
1: kimin daha iyi okuyabileceği ümidi var, beklentisi var.
0: Tabii,
1: Bir
0: tabii.
1: de seçiyor mesela.
0: Tabii. İşte Perhan okusun diye mesela
1: Evet.
0: besteliyorum.
1: Tabii.
0: Safiye okusun diye
1: Safiye Aile
0: besteliyor.
1: okusun diye
0: Ya.
1: besteliyor. Saadettin Kaynak işte şu okusun, bu
0: Ya.
1: okusun. Yani muhayyilesinde var o aslında.
0: Nasıl bir
1: Nasıl
0: cümbüş?
1: bir
0: Yani bir
1: böyle
0: araya gelme,
1: bir
0: değil mi
1: libas
0: efendim?
1: gibi giydiriyorlar sonra o solist. O
0: Ya.
1: eseri alıp ta ufuklara taşıyor yani. Böyle
0: Ya
1: bir
0: efendim.
1: hal.
0: Ya.
1: Bilmiyorum bugünün insanları da böyle beste yaparken böyle bir hali düşünürler mi acaba?
0: Muhakkak. Neden olmasın? Neden olmasın?
1: Evet.
0: Yani edem bu demdir. Muhakkak bugün de vardır o güzeller. Ortaya
1: Eyvallah vardı
0: çıkıyordur.
1: tabii. Ama çok ilginç. Yani giydiriyorlar insana bu
0: Ya.
1: eseri.
0: Ya.
1: Yani bu eser mesela
0: Tabii.
1: Çile Bülbülüm Çile.
0: Tabii.
1: Yani Safiye Aylak'ın.
0: Okusun diye sanki
1: Kızı böyle
0: yazılmış.
1: seçilmiş,
0: Tabii.
1: düşünülmüş, hesaplanılmış.
0: Ya.
1: Yani bu eseri bu okuyabilir. En iyi kim okuyabilir? Bu okuyabilir diye.
0: Ya.
1: Muhayyilesinde o var yani. O
0: Ya efendim.
1: şekilde gidip Hafız Saadettin Kaynak'la meşk edecek. Bu eser plaklara dökülecek.
0: Ya.
1: Hayat bulacak.
0: Nasıl bir güzellik değil mi
1: Ya
0: efendim bu?
1: çok güzel
0: Ya.
1: aslında.
0: Ya.
1: Yani bakıldığı zaman
0: Nimet.
1: tabii.
0: Ya.
1: Bizim tabii hanende geleneği usulümüzde bu var zaten.
0: Ya.
1: Meşk esası.
0: Ya.
1: Yani bestekarla meşk etmek. Onun yani onun beğenmesi lazım çünkü eser o yazmış.
0: Tabii.
1: Önce onun beğenmesi lazım. Böyle bir gidiş
0: Aynen.
1: olacak ki yani ortaya bir lezzet, bir güzellik ortaya çıksın.
0: Değil mi?
1: Değil mi?
0: Ya çok da güzel denk gelmişler birbirlerine işte
1: Tabii
0: o
1: tabii
0: dönemdeki
1: tabii
0: bestekar
1: tabii.
0: ve icracılar, okuyucular.
1: Geldik programımızın yine sonuna
0: Evet.
1: asırlık namelerle yine bir asırlık Hamamızade Efendi'nin
0: Ya.
1: İsmail Dede Efendi'nin bir eseri.
0: Musikimizin
1: Evet,
0: dedesi. Dede deyince direkt
1: evet.
0: o anlaşılıyor.
1: Sevdim bir Gonca Irana.
0: Ya.
1: Evet bak.
0: Müthiş bir eserdir efendim bu
1: Evet.
0: da. İcra edelim inşallah bakalım.
1: Evet.

Hem ruhunuzu şenlendirecek hem de kalbinize dokunacak şarkılarla karşınızdayız. Neydi o şarkı? Başlıyor. Hadi hep beraber 95 yılına bir uğrayalım. Kapıma dayanma sakın, sözleri Mete Özgencil'e ait bir şarkı. Candan Erçetin'den dinledik. Klibiyle de epey ses getirmişti o dönem. Candan Erçetin'in mimikleri, sandalyeye ters oturuşu, hafızalarda kalan görüntülerden oldu. Kapıma dayanma sakın.

0: Benim en sevdiğim albümlerden biri. İçinde birçok da sevdiğim şarkı vardı. İzel'in Adak albümü. Biz şimdi sizlere Ah Yandım söyleyeceğiz. Bir ayrılık hikayesi anlatılıyor şarkıda. İçimize işleyen melodi ve sözleriyle, İzel yorumuyla. Sözleri Ercan Saatçi'ye, müziği ise Aykut Gürel'e ait bir şarkı. Dediğim gibi albümde birçok hit var aslında. Ve İzel'in solo kariyerindeki hitlerden biri. Ah Yandım.
1: O dönem introları da en çok böyle duymaya alıştığımız dönemler. Hatırlayayım. Uzun uzun introlar.
2: Çok uzun introlar.
1: Evet. Ama anlamlı, manalı, anlamsız hiçbir intro yok yani.
0: Evet, şarkıdan bağımsız. Hatta adeta bir beste niteliği taşıyan. Daha önce de bunlara değinmiştik.
1: Bugün şimdi baktığımızda bu kadar her şeye fast food ilerliyorken bir müziğe de yansıdı bu fast food durum haliyle. Her şey çok kısaldı. Şarkıların introları kısaldı.
2: Eskiden intro telifi diye bir şey vardı yani. İntro'yu yazan adama ayrı bir telif yazılırdı.
1: Evet.
0: Şimdi intro duyduğumuz zaman seviniyoruz, değil mi?
1: Şaşırıyoruz.
0: Şaşırıyoruz hatta.
1: Bir süre matematiği var. O süre matematiğiyle ilgilenmeye başladık.
0: Evet, her şeyi çabuk tüketiyoruz. Bu müziğe de yansımış durumda.

0: 1997 yılına ait Zerrin Özer'le aynı adı taşıyor. Kıyamam şarkısında Zerrin Özer o kırılgan ve melankolik ruhunu yansıtmış durumda. Bu nedenle de şarkının ruhu bize çok geçiyor. Kıyamam söyleyeceğim sizler için.
1: Peki küçücük bize Zerrin Özer'den.
0: Biliyordum.
1: Çünkü bunu duyduk biz senden. Hani küçücük bize mırıldansan. Bence çok güzel yapıyorsun. Bunu sen biliyor musun değil mi?
2: Kulise denk geldi.
0: Bir minik deneyeyim o zaman sizin için. Ne yükseklerde gözüm var, ne para pulda.
1: Gerçekten iyi bak. Şaka değil, gerçekten iyi.
2: Hani konuksuz yapıyorduk programımız.
1: O kadar diyor ya.
0: Taklitler asıllarını yaşatır diyerek kıyamam söylüyoruz.

0: Karadeniz müziğinin en özel isimlerinden biri Kazım Koyuncu. Kendisini rahmetle anıyoruz. Çok genç yaşta kaybettiğimiz değerlerden biri.
1: Ben de bir Karadenizli olarak, hatta Billazlı olarak çok severim. Babam çok sever. Hatta Kazım Koyuncu'dan sonra, şimdi rahmetliden sonra kardeşi Niyazi Koyuncu da aktif olarak müzik yapıyor.
0: Ne kadar sesleri benziyor değil mi?
1: Çok,
0: İki kardeşin.
1: Çok yakın, çok güzel gerçekten. Kazım Koyuncu çok özel biri. Hem enstrümanist, hem iyi bir vokal. Akılda kalan çok şarkısı var. Dizilerde kullanılan çok şarkısı var. Unutulmayanlardan Kazım Koyuncu. Sene kaç oldu? Hala Kazım Koyuncu hiç bir yere gitmedi. Tam da burada.
0: Gitmeyecek de.
1: Gitmeyecek de.
0: İyi ki şarkılar var, iyi ki müzikler var, iyi ki
1: evet.
0: Müzik var. Çok duygusal bir şarkı. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Bana eşlik edersen, beraber söylersek şahane olur.
1: Seve seve. Dilimiz döndüğünce.
0: Teşekkür ediyorum. Haydi o zaman.

Dönemin unutulmaz seslerinden biri Jale'nin Üzgünüm adlı şarkısıyla devam edeceğiz. Sözleri Zeynep Talu'ya, müziği ise Gara Mafya'na ait. Jale ile aslında kariyerlerimiz benzerlik gösteriyor. O da dönemin ses yarışmalarından birine katılarak müzikal yolculuğuna başlıyor, tıpkı benim gibi. O zaman hazırsak Jale'den Üzgünüm.

0: Mustafa Sandal'ın efsane şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Gidenlerden. Sözleri ve müziği Mustafa Sandal'a ait bir şarkının. Gölgede aynı albümünden birçok güzel şarkı vardı bu albümde hatırladığım kadarıyla.
1: Evet, bir kere zaten çok fenomen bir şarkı var. Onun arabası var. Albümün çıkış şarkısıydı. Biz bugün Gidenlerden çalacağız. O albümdeki en güzel solo şarkılardan biri. Vokallerde hatta Seden Gürel var. Bu albümün hatta gitarlarında yine yabancı müzisyenler var. Albümde hakeza farklı şarkılarda da yerli müzisyenlerin dışında yabancı müzisyenler de yer almış. Ama

0: Dediğin gibi birçok şarkı bu albümde gerçekten severek dinlediğimiz şarkılar ve böyle bir çırpıda hani yolda dinlediğimiz şarkılar vardır ya, tüm albümü açarsın ve sonuna kadar böyle akar. Ne zaman başladı bitti anlamazsın. Bence tam öyle bir albüm. Ama biz bugün bir tanesini çalacağız. Gidenlerden diyeceğiz.
1: Albümdeki araba şarkısına dair de şöyle bir hikaye var bende. O zamanlar kayıt teknolojisi daha gelişmemiş durumda, dijitalleşememişiz. Band kayıtla ilerlenen dönem, şarkının da editleri yapılıyor. Vokal editleri sırasında ses mühendisi, tabii o makasla yapılıyor dönemler bantları, işte oje ile birleştirmeler falan. Ses mühendisi orada o şarkının ilerlerinde şoförü de var, benim de bir förü de var
2: Aha
1: diye geçer.
2: evet, sonu öyle biter şarkının.
1: Şöyle makas atıyor abimiz. Ve sonra bir daha birleşemiyor da. Öyle de mastering'e gidiyor. Devam piyasaya o şekilde çıkıyor. Förü de var.
2: Ben şu an bir aydınlanma yaşıyorum, yemin ederim. Hep merak ediyordum o, yani bilerek mi yapılmış bir şey diye. Teşekkür ederim Tolga bu bilgi için.
3: Şu an hala dinleyebiliyor muyuz o hali?
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Evet, finali förü de var diye bitiyor şarkının. Ve hiç yadırgamadık. O zaman gidenlerden.

Kaybettiğimiz iki değeri bir araya getiren bir şarkıdan söz edeceğiz şimdi. O şarkı, Gir Kanıma. Rahmetli Onno Tunç ve Harun Kolçak'tan bahsediyorum. İkisini de saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Şimdi sizler için Gir Kanıma diyeceğiz.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Merhabalar. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen tüm sevenlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal efendim.
0: Evet, başka sahne. Sadece şarkıların söylendiği bir yer değil efendim. Her eserin kendi hikayesiyle yeniden hayat bulduğu özel bir buluşma noktası.
1: İsmail'cim, o halde çok vakit kaybetmeden ilk eserimize geçelim diyorum. Ne dersin?
0: Evet, şimdi bir çiçeğin suyu efendim. Bir gönlün de aşka ihtiyacını anlatan vazgeçilmez bir eser var sırada. Evet, sözler Aşkın Tuna olunca, beste de Zekai Tunca olunca bu güzel şarkı çok güzel oluyor.
1: Söyleyen de İsmail Özkan olunca efendim, ben yerime geçiyorum,
0: Estağfurullah.
1: sahne senin.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Şarkının
1: teşekkür ediyorum.
0: güzelliğini mi alkışlayayım? Senin o efsane yorumunu mu? Yoksa bu muhteşem orkestranın güzel eşliğini mi efendim? Bütün orkestramıza kocaman alkışlar gelsin.
1: Evet.
0: Biliyorum ekranlarınızın başında alkışlar gönderiyorsunuz. Kıymetli orkestra şefimiz, sevgili Salih Sütoğlu, Salih Hocam. Ellerinize sağlık. Şimdi bu güzel eserin ardından ben de bir Kürdi eser seslendirmek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim. En çok Gül'ü severim. Bir de Şahin'i severim. Bu şarkı da sahibine gitsin istiyorum. Bugün
0: Evet.
1: güllerden başladık. Sen de
0: Ben de
1: gülünü göğsüne
0: çok ilgiliymişim
1: kondurmuşsun.
0: repertuarımızda değil mi? O zaman ben de güz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım diyeceğim. Buyurun.

0: ya sevince geç kaldı.
1: Bu şarkıda sesine o kadar çok yakıştı ki, ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet, ne yapıyoruz? Hareketleniyor muyuz?
0: Ne var sırada şefim? Durmak yok.
1: Haydi bakalım. Haydi yine bakalım. Güzel bir biraz şarkıyla hareketleniyoruz efendim. Eminiz ki sizler de oradan bizlere eşlik ediyorsunuz. O zaman oyun bitti diyoruz hep birlikte.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet, şarkı da bitti.
1: Oyun da bitti, şarkı da bitti. Bakalım ne geldi sıraya?
0: Sevgili Canan, gönül hesabı başka. Onun matematiği pek tutmuyor, sözde dinlemiyor. Bir bakıyorsun ki her şey Arap saçına dönmüş, Arap saçı oluvermiş.
1: İsmail'cim bence bu kargaşayı ancak sen çözersin. Ben yerime geçiyorum. Çöz bakalım, çözebilirsen. Buyur.
0: Haydi bakalım. Çözebilecek miyiz?

0: Oh.
1: Bravo. Hemen yerimi alıyorum.
0: Haydi bakalım,
1: ağzına
0: gel.
1: Sağlık.
0: Şimdi aşk bazen insanı güldürüyor, bazen ağlatıyor ama ne yaşanırsa yaşansın efendim, gönlün dilinden dökülen en güzel sözlerden biri ne biliyor musun? Deriz ya, benim için üzülme diyebilmek.
1: Ah, benim için üzülme. Bazı aşkların sonu da sadece bu cümleden ibaret İsmail'cim. O halde benim için üzülme diyelim.
0: Vallahi hiç kimse üzülmesin.
1: Buyurun.

0: İsmail.
1: Program sonuna mı geldik yoksa?
0: Umarım gelmemişizdir.
1: Arkadaşlar.
0: Yönetmenim ne diyor? Yavaş yavaş sanki sonlarına geliyoruz.
1: Yavaş
0: değil
1: yavaş
0: mi?
1: Vedanızı yapın artık diyor. Evet. Haftaya görüşelim diyorlar. İki güzel şarkıyla herhalde veda edeceğiz. Haftaya yine yeniden başka sahnede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Sağlıkla kalın.

0: bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Efendim, kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik ekranlarındasınız, Türkiye'nin müzik kanalındasınız. Birbirinden güzel eserlerle bu akşam yine Türkü Deryası ekibi olarak huzurlarınızdayız efendim. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu akşamda. Öncelikle tabii ki kuvvetli alkışlarınızla kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Sağ olun, var olun. Efendim, gerek sizler ve gerek ekranın başında bizleri izleyen değerli konuklara, Türkü Deryası'na hoş geldiniz, şerefle verdiniz. Türkü Deryası bu alkışı hak etmiyor, daha büyük çapik. Ha, böyle. Binlerce teşekkürler. Her zaman diyorum, her hafta diyorum, göstermiş olduğunuz yakın ilgiye gerek ekran başındakiler ve sizlere binlerce teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hele ki geldiniz, hele ki hoş geldiniz diyorum tekrar. Ve hemen.
1: İki kıymetli konuğumuz var dedim ama evet. Bugün böyle bir torpilli bir durum oluşacak galiba. Böyle bir Malatya çoğunluğu oluşacak. O yüzden evet. Lütfen siz de benim hemşerilerim olun. Beni yalnız bırakmayın. Benim biraz boynum bükük kaldı yani. Kim geliyor?
0: Bir hemşerim, yeni bir fidan. İnşallah istikbalde Allah büyüktür. Allah işini gücünü nasket ediyorum ki Yaşar
1: Buğdaycı geliyor efendim.
0: Güzel bir akışlar.

0: Hoş Nurcan. Bulduk. Nasılsınız?
1: Hoş geldin canım. Ben sorayım, nasıl geçti? Urfa'dan Malatya'ya geçti. Malatya'dan buraya teşrif ettim.
0: Evet. Evet. Hem Urfa'dan hem Malatya'dan size selam getirdim. Çok evet. güzel görünüyorsunuz. Bu arada sizler de çok güzel görünüyorsunuz. Evet. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Ufak bir rahatsızlığım var inşallah. Kusurumuz affola şimdiden.
2: Her şey harika bizim adımıza. Hakikaten seni burada ağırlamak, misafir etmek, o güzel sesini dinlemek çok keyifli.
0: Benim için
2: hoş geldin. Sefalar getirdin tekrar.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
2: Birlikte söyleyelim istiyorum bu eseri. Olur mu? Aldırma gönül, aldırma. Evet. Bilmeyen yoktur eminim. Hep birlikte söyleyelim. Haydi bakalım.

0: Canına teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili buyurun. Yaşar şimdi bize çalıp söyleyecek değil mi?
2: Evet, güzel bir deyiş okuyacağım. Ya Hızır Sema'a.
1: Harika. Hadi bakalım, seni dinliyoruz. Alkışlarınız Yaşar Buğdaycı için efendim.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.
0: Yüreğin dert görmesin.
2: Eline sağlık. Var olasın.
0: Çok güzel bir eser geliyor efendim. Nurcan Selçuk için alkışlarınız lütfen.

0: Selahattin.
1: Ağzına sağlık.
2: Sağlık abi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim.
1: Lütfen nasıl buldunuz?
0: Eser.
1: Eller yukarıda at o zaman çabuk. Başladınız. Şimdi değerli konuklar, tabii dünya kadar vokalistimi yapan arkadaşlarımız var. İftar ettiğimiz kardeşlerimiz var. Arkasını unutmayan kardeşlerimiz var. Ve her zaman böyle bir katkım olmuştur nacizane. Şimdi değerli bir hemşerim, o da Malatya, İzzet abinin dediği gibi ben Malatya'yım, o da Vanlı hemşerim. Evet, Efe.
2: Ateş geliyor efendim.
1: Çok güzel bir akşamdı lütfen.
2: Sevgili Efe'cim, çok emek verdin hakikaten. İki sezondur birlikte çalışıyoruz Efe'yle. Hay bakalım, sahne senin.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Kardeş.
0: Efendim hepinizi böyle
1: hemen
0: ayağa
1: alayım.
0: Alalım. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Ve yapımda, yönetimde emeği geçen tüm kardeşlerime güzel bir alkışlarınızı rica ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Hakikaten.
1: Ve Türkü Deryası'na hoş geldiniz. Bir dahaki haftaya inşallah tekrar bekliyoruz. Allah nasip ederse bekliyoruz.

0: alkışlayalım efendim sizlere. Evet.
1: Evet, bekliyoruz. Hakikaten evet, çok büyük emek var. Biz burada ekran yüzü olarak programımızı temsil ediyoruz Türkü Deryası'nı, ancak arkamızda çok güçlü, çok profesyonel bir ekip var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ve kuvvetli alkışlarınızı rica ediyoruz. Yapımcımıza, yönetmenimize, kameramanlarımıza, makyözümüze, efendim teknik ekibimizin tümüne, sesçilerimize, hepsine sonsuz teşekkürler.
0: Ve benim derlediğim çok güzel, vaktimiz kalmadı. Benim derlediğimiz biliyorsunuz çok güzel, hepinizin çok sevdiği. Yani sabahtan beri Malatya hiç okumadık ya. Malatya bulunmaz işini okuyoruz.
1: Bir dakika, evet, okumadan önce tekrar efendim.
2: Çok
1: ayaklarınıza sağlık.
2: Sağ
1: çok mutlu oldum. Tamam. Sevgili Nurcan, sevgili Yaşar.
0: Ayaklarınıza sağlık.
3: Çok teşekkürler.
2: Burada olmak çok güzeldi.
0: Evet. Her iki kardeşimize bir alkışlar mıyız? Çok teşekkürler.
1: Harikasınız. Malatya diyoruz. Evet, Selahattin Alpay'ın derlemesiyle veda ediyoruz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Yapı Kredi.

0: Ali, TRT Müzik izleyicileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. Piyanoda Tolga Kılıç, hem aranjör hem piyanistimiz. Türkiye'nin, dünyanın önemli müzisyenlerinden yine kemanda Can Olgun ve yine dünya çapında bir perküsyonist arkadaşımız, abimiz Mehmet Akatay. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, müziğin kanuna hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanına geçiyorum. Şimdi müziğe doğru bir yolculuk yapalım. Sevgili Barbaros, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Saygıdeğer konuklar, Barbaros benim çok eski arkadaşım. Herhalde bir 20 sene falan olmuştur tahmin ediyorum.
1: Olmuştur, evet.
0: Muhtemelen olmuştur. Ve evet. Seni herkes tanıyor ama lütfen biz seni böyle misafirlerimize, TRT Müzik izleyicilerine nasıl bir anlatımla, yani kendini nasıl nitelersin müzik
1: yani
0: müzisyen
1: olarak?
0: Yani
1: aslında en doğru tanımlama herhalde ben müzisyenim diyebilirim önce. Müziği hep takip ediyorum. Kendime oturan şeyi yapmaya çalışıyorum. Oturmayan bir şey yapmaya çalışmıyorum. Moda diye atıyorum. Şu anda günün modası trap, rap, arabesk, oralara girmemeye çalışıyorum. Çünkü oturan bir elbiseyi giyme gibi bir derdim var. Kendime bir yol çizdim. O yolda ağır ama emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum.
0: Çünkü ben genelde böyle baktığım zaman özel gecelerde,
1: evet,
0: zor gecelerde,
1: evet,
0: problemli gecelerde,
1: evet,
0: herkesin hassas olduğu gecelerde bir bakıyorum hep senin ismin var.
1: Evet.
0: Belli ki işini çok iyi ve çok ciddi bir şekilde yapıyorsun. Belli ki iyi bir müzisyensin.
1: Hani
0: ben bunu biliyorum
1: çok,
0: ama
1: çok
0: bu da görünen bir şey. O yüzden tebrik etmek istiyorum seni. Yani gerçekten bu dönemde böyle ciddi müziğe yaklaşan insanlar çok ihtiyaç var.
1: Çok çok teşekkür ederim. Yani işimi, evet, işimi seviyorum. İşimi ciddiye alıyorum. İş derken de aslında biraz enteresan oluyor. Yaptığımız iş, evet, bu. Ama aynı zamanda bizim yaşama şeklimiz, yaptığımız iş bizi de tanımlayan şey haline geliyor. Müzik yapıyorsanız eğer, her müzisyen için eminim bu böyledir. Yani yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ve biraz da işte yaptığım müzikte, izlediğim yolda hassas, titiz davranmaya çalışıyorum.
0: Peki müzisyenliğin haricinde bir mesleğin var mı?
1: Hayır, hiç.
0: Çok kötü ya aslında,
1: 2000'lerin
0: çok kötü değil mi?
1: Yok, aslında o kadar kötü değil. 2000'lerin başında başka bir şirkette çalışıp bir yandan da müzisyenlik yapıyordum ama daha sonra askere gittim. Askerde de her Türk gencinin düşünme şansı da oluyor. Düşündükten evet, sonra askerlik bittikten sonra dedim ki ben gündüz keşimi bırakıyorum. Tamamen müzik yapacağım. Bir ekip kurdum. Güzel bir çevre edindim. Kıymetli bir çevre edindim ve o edindiğim çevreyle, arkadaşlarla beraber müzik yapmaya başladım. Sadece müzik yapıyorum. Tek mesleğim bu.
0: Ben aslında bir müzisyen olarak isterdim ki ve bir müzisyenin de en büyük lüksü ne olduğunu düşünüyorum. Kazancını müzikten değil, zevkini müzikten alsın. Ama kazancını başka bir işle daim ettirsin. Çok arzu ederdim ama olmadı. Benim babam da müzisyen.
1: Aa,
0: tabii Ankara Uç sanatçısıydı. Eşim de müzisyen, kızım, evet, da müzisyen.
1: Ne güzel, ailece herkes,
0: evet,
1: müzisyen.
0: Müthiş. Bazen doktor arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki doktorluğun haricinde ne, müzisyenim diyor ya da müzisyenin haricinde doktorluk diyor falan. Böyle güzel bir ikili olmak isterdim başka bir meslekle müzisyen olarak.

0: Yani ben düşünüyorum, eğer başka bir meslek daha yapsaydım gene sanatla alakalı bir şey olurdu muhtemelen. Sahne sanatlarıyla ilgili bir şey
1: Evet.
0: olabilirdi. Ya da çizimle ilgili bir şey olabilirdi ama mutlaka sanatın bir tarafına bulaşırdım diye düşünüyorum. Çok başka bir şeye de yatkın mıyım? Emin değilim açıkçası. Çok emin değilim. Ya çünkü yapabilmekle insanın içinin aynı şeyi hissetmesi iki tane ayrı şey.
1: Peki ben biliyorum ki her tarz müziği söylüyorsun. Her tarz müziği
0: Büyük
1: de
0: iddia, öyle
1: seviyorsun.
0: bir iddiam yok
1: Ama
0: ama
1: söylüyorsun. Sahnede söylüyorsun
0: sahne
1: bunu.
0: üstünde evet.
1: Evet. En çok keyif aldığın bir şey var mı? Yoksa her söylediğinden keyif alıyor musun yani?
0: Ya çok klişe cevap ama klişe olması yanlış olduğunu göstermez. Evet, her söylediğim şeyden keyif alıyorum gerçekten de. Çünkü dediğim gibi bir şarkıyı alıp kendime oturacak şekilde söylemeye ya da aranje etmeye, fikir paylaşmaya çalışıyorum. Onun için bir de belirli günlerde insan, atıyorum, sabah kalkarsınız ve o gün sadece caz duymak istersiniz. Cazi şeyler dinlersiniz. Ertesi gün gerçekten de bir Türk sanat müziği şarkısı takılır kafanıza ve bütün gün boyu gitmez o şarkı. Bu müzik de bence böyle bir şey. Evet, izlediğiniz bir yol var ama müziğin her çeşidine bir şekilde bulaşıyorsunuz.
1: Barbaros'cum, o zaman güzel sesinden hemen şarkını dinleyelim.
0: Tamam, zevkle.

0: Nefesine sağlık. Çok güzel. Çok teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: o kadar muhteşem bir ekip çalıyor ki inanılmaz müzisyenler. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar gerçekten de.
0: Gerçekten Türkiye'nin en iyileri.
1: Evet. Hiç
0: Yani
1: şüphesiz. Hiç şüphesiz.
0: Tartışmasız. Bunu da gururla söylüyorum. Çok da mutluyum.
1: Çok özel müzisyenler. Şanslıyım şu anda.
0: Barbaros'cum albüm var mı?
1: Ya dijital çağ albüm konseptini biraz değiştirdi aslında. Herkes daha çok, her şarkıcı daha çok single'lara teker teker, tekli deniyor aslında ona.
0: Ha, evet.
1: Teker teker şarkılar çıkartmaya başladı ne yazık ki. Çünkü dijital çağın getirdiği bir şey, daha sık şarkı çıkartmak zorundasınız ve hep yeni bir şey sunmak zorundasınız. Yani 2-3 ayda bir, benim için 2-3 ayda bir daha doğrusu. Bir ayda, 1,5 ayda tabii ki çıkartan arkadaşlar da var ama bana biraz erken geliyor. 2 ay, 2,5 ay gibi zaman içerisinde sürekli bir single, tekli çıkartma planı kurmak zorunda kalıyorsunuz. Albümün maliyetleri, dediğim gibi o dijital çağın bizi zorladığı nokta bu. Sık üretim, bol üretim ve izleyiciye mümkün olduğunca kaliteli bir şey sunmak gerekiyor. Tabii bu sık üretimin getirdiği bir tehlike var. 1,5 ayda, 1 ayda bir şey sunuyorsanız,
0: Evet.
1: o sunduğunuz şey biraz sıkıştırılmış, aceleye gelmiş olabiliyor zaman.
0: Evet.
1: Ben de hani bunu duyduğum zaman da bir parça üzülüyorum ama onun için kendimce doğru bir süre içerisinde sıkça şarkı çıkartıyorum.
0: Şimdi büyük sıkıntı var biliyorsun. Bu yapay zeka
1: Evet.
0: mevzusu.
1: Evet.
0: Yani bir beste yapıyorsun, bir melodi yapıyorsun, veriyorsun. 5 dakika sonra aranjöre gerek yok. Tolga'ya gerek yok yani burada. Artık
1: Tolga'ya her zaman
0: Tolga'nın...
1: başımızın tacı, her zaman gerek
0: Tolga'ya
1: var
0: gibi
1: tabii ki.
0: müzisyenler her zaman
1: Hepsi
0: ihtiyacı var.
1: müzisyenler her zaman ihtiyaç
0: Şaka bir yana ama çok ciddi bir sorun aslında. Hem güzellik hem sorun aslında
1: Yapay
0: bakarsan.
1: zekayı doğru şekilde kullandığınız sürece bence çok müthiş, çok güzel bir şey. Güzel bir fikir alabileceğiniz aslında çok güzel teknolojinin bir ürünü. Ancak hiç bu işe hakim değilsiniz.

0: Bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Yapay zekaya bir şeyler yazdırdınız. Sonra onu başka bir yapay zekada bestelettiniz ve ortaya çıktınız. Dediniz ki bu benim.
1: Evet.
0: Bence sıkıntı orada. Hani emek hırsızlığı da demeyeyim buna ama emeğe sahip

0: Konuşmalı.
1: Ben kanun
0: Yani aranjörlerin aslında düşünmesine gerek var mı çok emin değilim. Bunun çaresi çünkü bulunacak.
1: çalıyorum.
0: Yani bildiğim kadarıyla Amerika'da bir tane country şarkıcısı çıkardılar. Şu anda milyonlar dinleniyor ve Amerika'da bir numara. Ama ne yazık ki ne öyle bir şarkıcı var,
1: Var.
0: ne öyle besteler var, ne de öyle bir
1: Hayali.
0: ses var. Fakat milyonlar şu anda onu
1: Evet.
0: dinliyor mu? Dinliyor. Bu başka bir yere evrilecek mi? Evet.
1: Evet,
0: Aynı
1: evet.
0: şekilde klipler de
1: Bir
0: şu anda
1: geçiş
0: yavaş
1: dönemine
0: yavaş.
1: yine girdik.
0: Şu an tam çok doğru. Tam bir geçiş dönemindeyiz. Bence bu olumlu bir noktaya gidecek, gitmeli.
1: Gitmeli.
0: Evet.
1: Peki çaldığın bir enstrüman?
0: Kendi zevkim için gitar çalıyorum. İşte biraz klasik flüt, yan flüt çalıyorum. Ama bu tamamen zevkim için. Sahnede bu aralar böyle çalsam mı gibi bir his geliyor bazen.
1: Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kanun. Başka diyor.
0: Yetmez bu yani.
1: Şimdi ben onun bir çaresini buldum. Diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kalp çalıyorum. Oo
0: Oo.
1: falan. Peki başka? Kanun. Oo. Fik bayağı sükse yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Hadi bir tane daha parça hemen
0: Tamam,
1: söyleyelim.
0: hadi.

0: Barbaros'cum tekrar nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Biliyorum ki yabancı müzisyenlerle bir takım projeler yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bunu da biraz bize anlatırsan mutlu olurum.
1: Tabii.
0: Çünkü repertuarında yabancı şarkılar var. Yabancılarla yabancı müzik mi yapıyorsun bu arada yani?
1: Aslında ikisini de yaptım.
0: Çünkü
1: Yapmaya da
0: ben yabancı müzisyenlerle
1: çalışıyorum.
0: Türk müziği yapıyorum.
1: Müzik tabii ki. Müzik bir paylaşım. Ben
0: Evet.
1: senin yaptığın paylaşımlardan da takip ediyorum gerçekten de. Yabancı müzisyenlerle ülkemizi çok dışarıda, yurt dışında çok güzel temsil ediyorsun.
0: Ha,
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim.
1: bir gurur bizim için gerçekten de bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Genelde şu ana kadar yabancılar hep buraya geldi. Özel konserler, özel senfonik konserler yaptık onlarla. Mesela Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna bir İspanyol sanatçıyla beraber bir dizi müziği gerçekleştirmiş. Dünyada milyarlar tıklanan bir isim, Cecilia Krull. Onunla beraber çok müthiş bir senfonik konser yaptık. Mesela Cecilia Krull sahnede Türkçe söyledi. Senfonik çalıştık beraber. Türkçe parça seslendirdi. Böyle paylaşımlar her zaman çok güzel, çok olumlu işler. Ülkemiz için de çok büyütecek, müziği de büyütecek, kültürel paylaşımı arttıracak işler. Buna çok özen gösteriyorum ve işte planladığımda, çıkartmayı düşündüğümde yabancı tekliler olacak. Bunun da planlarını yapıyorum bu sene. Umarım gerçekleştiririz bu yıl.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Ben hakikaten 1989-90 yılında Kutser Güner'le tanıştım.
1: Evet, çok
0: Bir
1: büyük büyük üstad.
0: çok önemli müzisyen.
1: Evet.
0: Benim artık manevi babam diyorum.
1: Oh.
0: Onun bana Hadi Hakan, o zaman Tasavvuftan Flamenco'ya diye bir grupla ben bir başladım. Bir yurt dışı derken Peter Gabriel'den, Berlin Filarmoni'den falan, inşallah
1: İşte
0: bütün müzisyen dostlarıma bunun
1: müthiş
0: da,
1: paylaşımlar.
0: yani çok teşekkür ederim. Bütün müzisyen dostlarıma bir gün kısmet olur inşallah istiyorum.
1: Gerçekten de evet.
0: Bunu canı gönülden diliyorum. O yönden biraz şanslıyım. Senin de öyle bir şeyler yapıyor olman da çok da tebrik ederim. Çok da güzel
1: Büyük
0: yani.
1: mutluluk
0: Çok
1: benim için.
0: mutlu.
1: Evet.
0: Benim de bana olan bir ihtiyaç olursa telefonumu verebilirim sana. Yani
1: Telefonun var ama her zaman olsun olmasın seni tabii
0: bütçe
1: ki
0: olsun
1: ararız.
0: olmasın sıkıntı değil. Barbaros'cum ara beni, gelirim yani.
1: Ya kanun ülkemizin en büyük renklerinden bir tanesi. Sen de bunu ülkede en büyük ustalıkla çalan isimlerden bir tanesisin. Benim için onur olur.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim. Şaka
1: mutluluk olur.
0: yapıyorum. Böyle bütçe
1: Evet.
0: falan derken biraz espri gülelim diye. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben her zaman hazırım ve buradaki
1: Üstatlar
0: büyük
1: her zaman.
0: üstadlar da her zaman hazırlar.
1: Büyük
0: Hakikaten
1: mutluluk.
0: ben şöyle söylemek isterim. Mehmet Akatay gerçekten bugün dünyanın, ben nereye gitsem
1: Tabii ki,
0: çok net
1: tabii ki,
0: olarak
1: tabii
0: söylüyorum
1: ki bir.
0: sayın izleyiciler. Nereye gitsem, dünyanın neresine gitsem, ben Jordi Savall, Yo-Yo Ma, işte Fazıl Say, nereye gitsem bana ilk sordukları Mehmet Akatay, Mehmet Akatay diyorlar.
1: Ülkemizin
0: Gerçekten
1: yetiştirmiş olduğu en özel değerlerden bir
0: çok
1: tanesi
0: kıymetli, çok
1: gerçekten de. Çok
0: kıymetli.
1: şanslıyım bu akşam.
0: Aa, çok teşekkür
1: Muhteşem bir
0: ederiz. Evet, gerçekten ben de şanslıyım yani. Hep şanslıyız falan demişler.
1: evet.
0: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Ciddi anlamda bir müzik eğitimi aldın mı, yoksa tamamen kendi halinde mi yetiştin?
1: Yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunuyum. Bir eğitimim var ama ondan sonrasında da eğitim yanı sıra sahnede biraz pişmeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Sahneyi
0: Zaten
1: tatmanız...
0: sahneye çıkmayan müzisyen müziği öğrenemez. Müzik sahnede öğrenilir diye ben
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Tabii
0: Evet.
1: ki teorik bilgileri bilmek, teoriye hakim olmak çok önemli, çok özel bir şey. Ama bunu sahnede de
0: Sahnede tabii.
1: pekiştirmeniz, pratiğe dökmeniz gerekiyor.
0: Tabii.
1: Yoksa yapay zekada kalırsınız.
0: Aynen öyle,
1: Yapacak bir
0: doğru
1: şey yok.
0: söylüyorsun. Ben bazen bu şuna benziyor ya. Diyor ki bir uçağa bineceksin. Pilot diyor ki vallahi ben bugüne kadar simülasyonda çok uçtum.
1: Olağanüstü uçurdum ama hiç...
0: Bayağı ilk defa uçacağız, hadi beraber Bismillahirrahmanirrahim falan. Peki bir kimse bilmez yani.
1: Evet.
0: O yüzden sahne çok önemli.
1: Çok önemli. Sahnede pişmek çok önemli bir şey.
0: Konservatuvarda da ben hep şunu söylerim. Hangi konservatuvarda okuduğundan daha çok kimin öğrencisi olduğun çok önemli.
1: Evet. Ve ya konservatuvarın bence en büyük faydalarından bir tanesi, evet hocadan mutlaka hocalarınızdan, kıymetli hocalarınızdan bir dolu şey alıyorsunuz ama alırken aslında kendinizi tanıyorsunuz. Bence müzikteki en önemli şeylerden bir tanesi o. Hani bilmiş bilmiş konuşmayayım ama konservatuvarın bana kattığı en özel şeylerden bir tanesi sesimi, vücudumu, hareketlerimi tanıyabilmeye fırsat vermesi oldu. Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Herhalde ömrümün sonuna kadar da etmeye çalışacağım. Bu bence öyle bir yol.
0: Bazı insanların fiziğine, tipine bak derler ya, tipine baktığın zaman hangi meslekli olur. Yani baktığın zaman sen gerçekten müzisyenlik ya sana yakışıyor.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Çok çok çok büyük incelik. Çok
0: Sahnede çok
1: teşekkür ederim.
0: güzel bir enerjin var. Seni sahnede de seyrettim.
1: Çok teşekkür
0: Tek
1: ederim.
0: problem şu. Çağırmıyorsun.
1: Tamam, bu programdan sonra bir plan yapıyoruz.
0: Şaka yapıyorum ya. Ben böyle kusura bakma, öyle seviyorum bu tip
1: büyük
0: böyle.
1: Büyük mutluluk, ne güzel. Yani, ne güzel, büyük mutluluk.
0: O zaman şöyle yapalım. Hadi bir parça daha diyelim.
1: Hadi bir tane daha yapalım, tamam.

0: Tekrar nefesine sağlık.
1: Çok
0: Ya
1: teşekkür ederim.
0: böyle gerçekten şimdi burada iyi müzisyenler olduğu zaman, sound da güzel olduğu zaman, ekip çok güzel olduğu
1: Her şey
0: zaman, değil
1: ortaya
0: mi?
1: çok güzel çıkıyor.
0: Dekorumuz
1: Evet.
0: yani
1: Çok sıcak, çok güzel, harika bir
0: çok teşekkür
1: dekor.
0: ediyorum.
1: Ve müthiş, müthiş müzik çıkıyor gerçekten.
0: Yani keyif alınca insan da başka bir modda oluyor, değil mi?
1: Çok çok
0: Ya milyon
1: rahat.
0: dolar versen mesela insan bu kadar keyif alır, gerçi alır. Ya ama hani gerçekten bir müzisyen için en iyi şeylerden bir tanesi iyi müzisyenlerle iyi müzik ve iyi bir sound'da, iyi bir ortamda çalışmak olduğunu
1: %100
0: düşünüyorum.

0: katılıyorum. Bir de insan kendini evde gibi çok rahat hissediyor gerçekten de burada. O çok güzel bir şey. Ve tabii ki çok şık,
1: Çok
0: çok
1: güzel.
0: sıcak, çok hoş bir ev. Çok büyük
1: Çok
0: mutluluk.
1: teşekkür ediyorum.
0: Ben çok
1: Bu arada
0: teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: udu da babam yaptı biliyor musun?
0: Aa, gerçekten
1: Tabii
0: mi?
1: benim kızım doğduğunda onu doğum günü, doğduğuma yani doğum hediyesi olarak daha doğrusu özür dilerim. Doğum hediyesi olarak yaptı. Ankara'da ud sanatçısıdır kendisi.
0: Çok
1: Ama
0: kıymetli,
1: şimdi
0: çok...
1: emekli olduktan sonra ud yapmaya başladı. Onu da öyle koymak istedik buraya böyle.
0: Çok özel bir tarih resmen bu. Çok güzel bir
1: Tabii
0: şey.
1: tabii tabii.
0: Çok çok büyük kıymetli. Çok çok önemli.
1: Barbaros'cum ne iyi yaptın da geldin.
0: Çok teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: teşekkür
0: Çok mutlu
1: ediyoruz
0: oldum.
1: gerçekten. Tolga adına, Can adına, Mehmet Akatay adına, kendi adıma ve tüm ekibim adına sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de herkese ve bütün emeği geçen herkese çok çok
1: Ve
0: teşekkür
1: ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bir telefonumla ne demek Hakan dedin ya.
0: ederim.
1: Çok çok güzel bir dostsun. Çok
0: Ne demek,
1: teşekkür ediyorum.
0: ne
1: Çok sağ
0: demek ya.
1: olasın.
0: Çok teşekkür
1: O
0: ederim.
1: zaman bir veda parçası yapıyoruz.
0: Tamam, yapalım.
1: Saygıdeğer izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi evinizde ağırladığınız için. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Müziğin kanunundan sevgiler ve saygılar. Sevgiyle.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Teşekkür.
1: Efendim, TRT Müzik ekranlarında tüm izleyicilerimize sevgilerimizi ve saygılarımızı sunarak yine 90'lar akustik programının çok önemli bir konuyla beraberiz bugün. Kırmadı beni geldi sevgili Baha, hoş geldin.
2: Metin babacığım, hoş bulduk. Benim için çok büyük bir keyif, çok büyük bir mutluluk bir araya gelmek.
1: Aynı şekilde. Vallahi şu anda çok böyle pozitif bir enerji yüklendi
2: ne
1: içime.
2: Güzel, ne güzel.
1: Bahacığım, şimdi sen hakikaten romantik şarkılar, yine hareketli şarkılar, bir sürü şeyler yaptın ve insanların gönlünde inanılmaz güzel ve farklı bir yer. En önemlisi o. Farklı bir yer buldun. Yani senden çok fazla yok senin özelliklerini taşıyan, duygusal anlamda insanlara hitap eden, bu kadar etkili bir yoruma sahip çok fazla kişi yok.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Dolayısıyla Baha'nın müzikal yolculuğu, müzikal kişiliği, biraz daha detaylı tanıyalım. Müzik nasıl başladı hayatında?
2: Hep klasiktir ya, küçük yaşlarda,
1: evet,
2: filan.
1: Tabii ki.
2: Ailede zaten müzik hep vardı. Babamın sesi çok güzeldi. Rahmetli bağlama çalardı. Çok güzel, tatlı bir yorumu vardı babamın. Onunla küçük böyle nameler duyduktan sonra abim zaten benim hep bana önderlik yapmıştır. Sait abim benim canım. Çok seviyorum kendisini. Buradan iletmiş olalım canım abi. Her şeyimde çünkü onun dokunmuş bir tarafı var. Bütün şu ana kadarki geldiğim dönem içerisinde hep yanımdaydı. Onun o sihirli elleri değdi bazı şeylere.
1: Ne güzel.
2: İyi ki var. Ne bu arada güzel. Aileme de buradan en derin sevgilerimi gönderirim. Onlar benim canım. İyi ki öyle bir ailem olmuş.
1: Biz de saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz ona.
2: Buraya şunun için girdim bu konuya.

0: Ailede başlıyor biliyorsun Metin Baba bazı şeyler.
1: Doğru.
0: Onların o sevgisi bize olan belki de hoşgörüleri, belki müzik sevmeyen bir aile olsaydı veya içerisinde müzik olmayan bir aile olsaydı ben de belki bu yola çok girmeyecektim.
1: Evet.
0: O bağlamayla başlayıp annemin Türk sanat müziği ile alakalı o güzel sesinden, o namelerinden, sonra abimin, bu arada benim büyük ablam müzik öğretmeni. Seval ablam, Serap ablam, hepsinin müzikle
1: aile müziğin
0: oradan
1: içinde.
0: Yavaş yavaş bir yoğrulma oldu. Ufak ufak büyüdükçe biliyorsun benim bir futbol hayatım var. Vardı geçmişte.
1: Evet.
0: Ankara Petrol Ofisi Kulübü'nde başlayıp Galatasaray'a transfer aşamasına kadar gelip futboldan uzaklaşıp artık müzik bölümü öğrencisi olarak devam ettiğim bir kariyerim oldu. Herkes benimle ilgili biraz kararsız kaldı. Yani bu çocuk müzisyen mi olmalı, futbolcu mu olmalı?
1: Tahmin ediyorum çok da yetenekli bir futbolcuydu. Yani,
0: sanırım fena değildim.
1: Bunu o zaman biraz konuşalım, futboldan bahsedelim.
0: tamam.
1: Ama şimdi güzel bir müzik molası verelim.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Olur. İkinci şarkımızı söyleyelim. Canım sevgilim.
0: Canım gelsin. Sevgilim. Tüm sevenler için olsun.
1: Tüm sevenlere geliyor Bahadan Canım Sevgilim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler bu arada. Bu arada ellerinize sağlık. Dostlarım, yüreğinize sağlık. Metin baba.
1: Vallahi şey, sesin terapi gibi yani. Hakikaten çok. Ederim. Üstelik bir de futbolcuyken böyle bir yorumcu olabilmek.
0: Metin baba sorma.
1: O futboldan biraz bahsetmek istiyorum ya. Yani mevkiyi, hangi mevkide oynuyordun?
0: Ben sağa çıktım.
1: Sağa çıktım.
0: Şöyle beni şöyle keşfettiler. Lisede beni bilen arkadaşlarım okul takımında benim oynamamı istediler. Tabii resmi maç onun öncesi ben Ankara Petrofisi Kulübü'nde başladım. Fakat daha resmi maç oynamamıştım liseye kadar. Hoca baktı bana, biraz benim boyum falan kısaydı o zaman Metin Baba.
1: Allah Allah.
0: Yani çok fizik olarak biraz zayıftım. Baktı beni, pek bir şeye benzetemedi. Sonra işin tabii sonrasında çok büyük muhabbetler oldu ama. Takım kaptanımız vardı Tuncay. Biraz ısrarcı oldu. İlk resmi maça beni 11 numara olarak, sol açık olarak aldılar. Sola yok bende. Futbolu çok iyi bilirsin. Evet. Bu arada boyum falan da biraz kısa ve biraz çelimsiz olduğum için 11 numaranın okulun başka formaları da yoktu. 11 çubuklarının yarısı şortumun içinde kaldı. Tamam mı böyle? Komik bir adamım yani. Ya Metin Baba, maç başladı. Ankara'da Anıttepe sahasında oynuyoruz. 15-20 dakika ama daha top da gelmedi. Heyecanlıyım falan. Bir top geldi, ıskaladım falan. Artık baktım hocam, dedim muhtemelen beni oyundan alacak. O sırada bir offside taktiğiyle bir top attılar. Top benim önüme düştü. Topa bir vurdum. Kalecinin üstünden aşırdım ve top çizgiyi geçti. Ağlarla buluşmadı ama gol oldu.
1: Ağlarla
0: buluşmadı. Öyle bir güçle vuramadım.
1: O kadar yavaş.
0: O kadar yavaş. 1-0 öne geçince sonra bir güven geldi. O maçta ben 3 gol attım.
1: İlk
0: resmi maçımda 3 gol attım ve okula bir kahraman olarak döndüm. O günden itibaren tabii biraz daha güvenimi kazandım. Biraz daha kendimle barıştım bazı konularda filan. Ben biraz çok sosyal bir çocuk değildim. Çok böyle hani bazı girişken çocuklar filan. Ben biraz kendi halinde bir çocuktum yani, ama o futboldaki...
1: Sonra oradan transfer oldu mu bir yere yani? Bir
0: orada takımda... Zaten Petrol Ofisi Kulübü benim bu performansımı tanık olduktan sonra, ben Yıldız takımda başladım. Sonrasında hem Yıldız takımda hem genç takımda hem amatör takımda, A takımda kadroya bir girmeye başladım bir süre sonra. Yani yıllar böyle geçerken o sırada tabii müzik eğitim bölümüne girmiştim. Orada da ana çalgım viyolaydı Metin Baba. Ben viyolacıyım. Yardımcı çalgım piyanoydu. Tabii şimdi ikisinin de devam mecburiyeti var, okulun ve futbolun. Biraz fiziksel olarak zayıf düşmeye başladım. İkisine yetişememeye başladım. Yavaş yavaş o sırada bir sarılık geçirdim. Fakat mikrobik sarılıkmış. Tam da Galatasaray'a transfer olduğum dönemde oluyor bunlar.
1: Allah Allah.
0: Bir anda tabii sağlık mı yoksa kariyer mi, iş mi filan, hepsi bir araya girdi. Ben annemin, o zaman bende biraz etkisi oldu. Oğlum sağlık her şeyin başında dedi.
1: İyi ki de öyle olmuş bence.
0: Yani futbolcu Bahattin, biraz petrollü Bahattin, şarkıcı, sanatçı adayı diyelim, hala sanatçılık uzun bir yol, bahaya dönüştü bir dönemden sonra.
1: Çok güzel olmuş.
0: Şimdi bunları anlatırken çok heyecanlanıyorum.

0: Yarım çünkü öyle çok güzel, güzel günlerdi ki yani Mete ya,
1: onlar çok güzel heyecanlar zaten ama bence şarkıcı ve sanatçı Baha kariyeri çok daha...
0: Ben çok mutluyum. O konuda hiç, evet, hiç tereddütüm yok. Hayır, süper. Kesinlikle çok mutluyum.
1: O zaman şarkıcı Baha olarak bir şarkı
0: tamam. Bir de tabii kısmet biliyorsun. Metin Baba her şey.
1: Tabii her şeyin başı.
0: Bazı şeyleri biz yönetemiyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Ne mutlu ki şarkılarımı sizlerle, tüm sevenlerimizle paylaşıyoruz. Hep beraber, hep bir aradayız yani.
1: İyi ki böyle. Ya biraz önce sanatçı adayı dedin. Onu açalım biraz sonra şarkıdan
0: tamam,
1: sonra.
0: Tamam.
1: Aday.
0: Sanat çünkü çok uzun bir yol.
1: İşte Metin, evet, ne manada dediğini tahmin ediyorum. Evet. Onu anlatırsan sevinirim.
0: Tamam, tabii ki.

0: Ellerinize sağlık. Bravo gençler.
1: Evet. Vitaminimizi de aldık.
0: Hemen şunu da şey
1: şimdi
0: yapalım.
1: Biraz önce sanatçı adayı dedin. Bir bakıma doğru. Bunu biraz açmak ister misin? Çünkü hani artık herkes çok çabuk oluyor ya her şey.
0: Valla doğru, haklısın Metin Baba. Sadece bu çok uzun bir yol. Herkesin tabii kendine göre bir müzikalitesi var, anlayışı var, birikimi var. Fakat sanat her zaman kendini yenileyen bir kavram. Biz de kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yani farkındaysan

0: Sen bundan 8 yıl önce sahnede okuduğumuz şarkıyla şu an aynı değil okuduğumuz
1: Tabii,
0: şarkı. Yani
1: tabii.
0: kendiliğinden gelişiyor bazı şeyler. O yüzden
1: Tabii.
0: sonsuz bir durum. Ben hala gelişmeye çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Kendimce bir şeyler katmaya çalışıyorum.
1: Yani bitirmek diye bir şey yok
0: Yok
1: zaten.
0: da yok öyle bir şey
1: Bitti,
0: yok
1: bittiği zaman
0: yani.
1: zaten mutsuzluk
0: Yani
1: başlar
0: heyecan
1: bence.
0: biter zaten.
1: Biz senle de birlikte bir dönem bir albümle
0: Evet.
1: beraber çalıştık. Düzenlemeleri yaptım. Ben stüdyoda
0: Tarık
1: işte
0: Baba vardı o
1: Tarık
0: zaman. Evet,
1: vardı.
0: evet, evet.
1: Stüdyoda çok güzel anılarımız da birlikte orada. O anılar birikirken şarkılar da çıktı tabii.
0: Tabii ki.
1: Bir tane de bir ortak çalışmamız var. Yani söz müzik Eda ile bana ait olan bir şarkıyı sen nefis yorumlamıştın. Şimdi bir kez daha burada yorumlasak mı acaba
0: Seve
1: bunu?
0: seve ben o şarkıya sadece kendimce yorum katmaya çalıştım ama şarkı kendince benim yani hayatımdaki çok özel şarkılardan
1: Sağ
0: biridir.
1: olasın.
0: Yüreğinize sağlık.
1: Sağ olasın. Hadi beraber söyleyeyim. Ben
0: Tamam,
1: de söyleyeyim onu.
0: olur. Çalmıyoruz. Biz sadece eşlik şarkıyı seslendirelim.
1: Bazı
0: Arkadaşlar
1: yerlerine
0: sizdeyiz.
1: giriyoruz o zaman.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: olmamıştır.
1: İnşallah.
0: Bahane öyle sesini dinleyelim. Duyup da keyif almamak, hislenmemek, duygulanmamak zaten mümkün değil. Şimdi futbolculuk kaldı orada. Müzik evet, başladı ama başladık, evet. Hani albüm vesaire bu işler nasıl gelişti?
1: O biraz çok olumlu başlamadı o işler biliyorsun.
0: Ama hep öyle, benim de öyleydi.
1: Yani gelip de direkt albüm yapan kimse yoktur sanıyorum. Yun Kapanı dönemimiz oldu.
0: Evet. Yani bu fikir nereden çıktı? Yani ya bir albüm şöyle, yapmalıyım.
1: Benim zaten bestelerim vardı Metin Baba. Evet. Kendimce yaptığım şarkılarım vardı. Fakat asıl beni cesaretlendiren Kutup'ta Yaz Gibi şarkısı oldu. Hmm. Kutup'ta Yaz Gibi benim tesadüfen duyduğum. Yani aslında Atilla Kaya, rahmetli Atilla Kaya'yı buradan almış olalım. Atilla Kaya'dan dinlediğim, sonrasında dikkatimi çeken ve gitara başladığım zaman da ufak ufak çalmaya çalıştığım bir şarkıydı. Fakat her dinleyen şarkıyı benim bestem zannetmeye başladı. Böyle bir yolculuk başladı şarkıyla beraber. 7-8 yıl sahnelerden sonra ya dedim ben bu Kutup'ta Yaz Gibi benim okumam lazım. Nasıl olur, nasıl yaparız? İşte o zaman Un Kapanı devreye girdi. Un Kapanı'ndan olumsuz dönüşlerden sonra ben bir şekilde vazgeçtim artık. Ha, bu
0: moral bozukluğu
1: falan oldu. Çünkü hiç kimse benim yaptığım işi veya yorumu ticari görmedi. O zaman biliyorsun ticari bir kaygı
0: tabii,
1: vardı.
0: Tabii.
1: Satmaz bu iş falan.
0: Evet, evet.
1: Sonrasında sevgili Tuğba ve Sadık Aycan üçlüsü, kuzenlerdi onlar. Didim'e geldiler. Didim'de beni gördüler müzik yaparken. Dediler ki arkadaş sen çok iyisin. Hani sana bir şekilde bir şeyler yapmayı düşünmedin mi? Anlattım onlara süreci. O zaman özel bir müzik kanalında Tuğba çalışıyordu. Sadık abi de oradaydı. Hı. Bana bir şekilde vesile oldular. O zaman Cengiz abilerle tanıştırdılar beni. Cengiz Kurtoğlu ve Hasan Topaloğlu ile. İlk tanıştığım kişilerle albüm sözleşmesi. Büyük kıymetli abilerimle albüm sözleşmesi yaptım.
0: Çok
1: sonrasında bir 5-6 ay sonra da Kutup'ta Yaz Gibi çıktı.
0: Ve patladı.
1: Ve çok şükür ki ve, başarıya ulaştı.
0: Evet, yani. O zaman Kutup'ta Yaz'ı bir...
1: Hazır yeri gelmişken...
0: Yeri gelmişken onu bir dinleyelim peki, senden. Peki.

0: Ellerinize
1: vay,
0: sağlık.
1: Vay vay vay vay vay.
0: Ellerinize sağlık.
1: Bu parçayı daha önceden Zeki Müren de mi söylemiş?
0: Zeki Müren de
1: onu
0: okumuş.
1: Onu bilmiyordum
0: evet,
1: ben.
0: Evet.
1: Sevgili Bahar Koçak'tan çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz.
2: Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, zaten
1: 90'lara devam ediyoruz. 90'lı yılların unutulmaz hitlerinden bir tanesi gelecek şimdi. Kınalı Bebek.

0: Bravo.
1: Çok teşekkürler.
2: Evet, Bahar Koçak, Kınalı Bebek, Demet Sağroğlu'ndan bu şarkıyı öğrenmiştik, bilmiştik. Vokalde Bahar Koçak var bizde bugün. Nefesli

0: Pazarda İbrahim Demirtan var. Bas gitarda Turgay Çelik var. Vurmalı sazlarda Ozan Gündemir var ve klavyeli enstrümanlarda da Hasan Çiçek Hasan var. Gerçekten çok değerli müzisyen arkadaşlarım.
1: Hepsi hep evet
0: kıymetli. Uzun süreli yol arkadaşlığımız var onlarla bizim. Vallahi çok keyifli bir program oldu. Tabii çabuk bitti gibi bana bir an da geçti gibi geldi seninle olunca. Ben geldiğin için çok teşekkür ediyorum ama güzel bir şarkıyla kapatacağız tabii programı. Senden yine dinleyeceğimiz
1: tamam,
0: bir
1: olur,
0: şarkıyla.
1: Olabilir.
0: Son olarak TRT Müzik izleyicilerine söylemek istediğim bir şey varsa
1: en derin onda sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Umarım her şey dilediğiniz gibi olsun. Allah sağlık versin öncelikle.
0: Evet.
1: Hep beraber keyifli bir şekilde ömrümüz devam etsin. Metin Baba tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok de teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Arkadaşlarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Yüreklerine sağ sağlık. Her şey gönlünüzce olsun.
0: Sağ olasın. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Baha'yla çok güzel konulardan bahsettik. Futboldan bile konuştuk yani bir müzik programında. Ve onun nefis sesi, duygusal aktarımını içimizde hissettik. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın ve Sezen Aksu'dan Vazgeçtim geliyor şimdi.

0: Değerli dostlar, bir Türkülerle Turan programıyla da karşınızdayız. Türk dünyasını türkü türkü adım adım gezdiğimiz uzak yakın kardeşlerimizin duygularını, dertlerini, sevinçlerini paylaştığımız, hissiyatlarını soluduğumuz bir programla daha karşınızdayız. Bugün biraz Özbekistan'a gideceğiz. Konuğum oradan geldi. Bize oranın tınılarını getirdi. Zaten girişte de dinlediniz. Benim çok sevgili dostum, meslektaşım Güzel Müminova. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi.
0: Sağ olun. Kırmadınız bizi. Geldiniz. Te oradan buraya programımız için ve dutarınızı getirdiniz.
1: Sizi davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Sağ olunuz. Güzel Hanım orada Yunus Recebi Enstitüsü'nde çalışıyor. Onlar okutçu derler, yani öğretmen. Hem bir akademisyen hem de usta bir icracı. Zaten biraz önce ellerini görmüşsünüzdür. Yani sazın üzerindeki o dansı adeta. Bu sazı sadece böyle hanımlar çalmalı desek de yeri var gibi onu bize gösterdi. Özbek dutarı bizim bağlamanın oradaki karşılığı diyebiliriz. Onların kimlik sazlarından bir tanesidir. Dutar ifadesini Uygurlar da, Türkmenler de kullanmaktadır. Yani iki telli ne demek? Onun çalgısı da zaten iki telli. Biz kendisiyle sempozyumlarda, kongrelerde birlikte icralarda bulunduk. Sohbetlerimiz oldu. Buraya davet ettik. O da geldi. Güzel bir Özbekistan köyüyle başladık ki Özbekistan medeniyetin de başkentlerinden bir tanesidir. Yani Türk medeniyeti Özbekistan'ı dışında tutarak ifade edilemez. Semerkant, Buhara, Taşkent, Hiva Hanlığı gibi yerler. Müziğin de biraz böyle kıvamlı, niteliklerinin yüksek olduğu bir hali bize gösterir. Müzikte de böyle bir yönü vardır. Edebiyatta zaten onların üstad kabul ettiği Ali Şir Nevai ki hepimizin ortak değeridir aslında. Ama daha çok onlar benimserler. Nasıl ki biz daha çok Yunus'u Anadolu Türklüğünün bir değeri olarak sayıyoruz. Ama bunun yanında da bütün Türk dünyasının da değeri Nevai de öyle. Hemen ben de müsaadenizle sizin oralardan bir türkü söyleyeceğim. Çok sevdiğim. Bu konuda hep söylüyorum. Oranın kendi sanatçılarının karşısında onların türkülerini söylemek zor ama bu türküyü çok sevdiğim için bir deneyeceğim burada.

Evet, değerli dostlar, Özbekistan'dayız. Bir Özbek türküsünü, bir halk koşuğunu ben seslendirdim değerli orkestra dostlarımla. Şimdi Güzel Hanım'dan bir eser daha dinleyeceğiz. Özbekistan'da ve Orta Asya'da çalgısal eserlere genelde kü denir. Sözlü eserlere bazı yerlerde ır, yır, cır, koşuk, aşule, terane gibi isimler verilir. Şimdi yine bir çalgısal eser dinleyeceğiz. Buyurunuz.

0: Yani mest
1: Tamam.
0: olduk. Ne güzel sesler çıkıyor öyle. Çok da ustaca çalıyorsunuz. Öğrencileriniz çok şanslı.
1: Teşekkür.
0: Değerli dostlar, ben Güzel Hanım'ı tabii canlı çok dinledim. Bulunduğumuz toplantılarda, bilimsel ortamlarda, ama burada Türk izleyicisiyle ve Türk dünyasıyla buluşturmayı çok istiyordum. Bu buluşmayı bize gerçek kılan, gerçekleştiren TRT'mize de tekrar teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Hep söylerim, dilde, fikirde, işte birlik mottosuna bir de müzikte birliği eklemeye çalışıyoruz. Tek yapan biz değiliz. Ama bunun en büyük hamisi de şu anda o ekranlara bunu taşıyan TRT'miz. Bütün yöneticilere, burada emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben her programda muhakkak bir tane de Anadolu'dan türkü söylemeye çalışıyorum. Şimdi de yine benim sıram geldi. Pir Sultan Abdal deyişini bizim tahtacı canlarımızın semah formuyla söylemeye çalışacağız. Bir saz değişikliğinden sonra.

0: Bizde de türküler böyle güzel hanım. Orada Türk müzikleri hiç dinliyor musunuz?
1: Dinliyoruz. Dinliyoruz.
0: Evet.
1: Çok.
0: Çok
1: Çok
0: çok güzel.
1: dinliyoruz.
0: Biz de burada sizin türküleri dinliyoruz. Hatta öğretiyoruz da. Benim çalışma alanlarımdan biri Türk dünyası müzikleri malumunuz. Güzel hanım Yunus Recebi Enstitüsü'nde çalışıyor. Yunus Recebi bizde zamanında Muzaffer Sarı Sözen'in yaptığı çalışmaları yapan, oradaki Özbek makamlarını, Şeş makamı notaya alan, derleyen, toplayan kişi olarak abidevi bir şahsiyet olarak bilinir. Böyle bizim müzikal kanon dediğimiz bu etkinliğin öncüleri vardır Türk dünyasında. Orada Yunus Recebi, Azerbaycan'da Üzeyir Hacıbeyli, Uygurlar'da Turdi Akkun, bizde Muzaffer Sarı Sözen, Nida Tüfekçi gibi.

0: kişileri böyle zikredebiliriz. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine de rahmet
1: Amin.
0: diliyorum.
1: Rahmet.
0: Türkülerden bahsetmişken böyle türkülere biraz dokunan bir şiir kalemi almıştım. Bir de onu seslendireyim size.
2: Bizi bize anlatırlar aşk ile. Her nefeste bizi söyler türküler. Kah tebessüm, kah gözlerde yaş ile. İncecik bir sızı söyler türküler. Bir isyanı anlatmaya dil olur. Göç yolunda gözyaşları sel olur. Altaylardan Toroslara yol olur. Dağı, taşı, tozu söyler türküler. Türkü seven türkü saklar dilinde. Garptan şarka her bir Türkmen elinde. Dedem Korkut ile sazın telinde. Ecdadım Oğuz'u söyler türküler. Omuzunda sazı gençlik çağında. Yurdun her köşesi her bucağında. Zahide ile Leyla ile Gönül Dağı'nda. Neşet ağamızı söyler türküler. Mendillere nakşedilen koşu, pilava saplanan tahta kaşığı. Yar aşkıyla kerem olan aşığı, usandıran nazı söyler türküler. Sitemim söyleyin göze elama, razı etti bizi kuru selama. Yüreğimden geçip lafa kelama, gelmeyen çok sözü söyler türküler. Türkeli, Rumeli bucaklarında, aşk gülleri dolu kucaklarında. Yesevi, Bektaşi ocaklarında, Tanrı'ya niyazı söyler türküler. Sıla'ya da hasret, gurbet ele de, meydanı, cepheyi sorma hele de. Yiğitler harmanı Çanakkale'de, hem şehit hem gazi söyler türküler. Yarinin hasreti gergefte desen, matem rüzgarıdır başında esen. Rabbine sığınıp bahtına küsen, bir gelinlik kızı söyler türküler. Bir adam vardı inancı dinmeyen, bizi nereden bilsin onu bilmeyen. Geldikleri gibi giderler diyen, bir çift mavi gözü söyler türküler. Aşk ehline bütün demler yar demi. Kadir Tanrı kutlu kılsın her demi. Bundan fazla söyletmeyin erdemi. En kısadan özü söyler türküler.
0: Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şeref verdiniz.
1: Size de teşekkür ediyorum. Ansambla da teşekkür ediyorum her bir sazendeye.
0: Buradan Özbekistan'a selamlar götürün lütfen. Orası bizim için
1: tabii
0: çok değerli. Medeniyetin, Nevai'nin, Emir Timur'un ülkesi orası. Orası bizim gönlümüzün her zaman kültür başkenti.
1: Teşekkür. Elbette.
0: Ben de bir sazımı değiştireyim bu arada.

0: İyi akşamlar değerli TRT Müzik izleyicileri.
1: Evet, Blue Ronda Ala Turka. Uraz, sende söz.

0: Biraz Ozan ve Şenova. Efendim değerli izleyiciler, şimdi bu caz, 9-8'lik cazdan sonra kendi ülkemize, yani müziğimize dönelim. Merhum maestro Tamburi Cemil Bey'in muhteşem bir eseri var. Tabii çok, bütün eserler muhteşemdi ama şimdiki çalacağımız eser 2/4'lük Nikris Sirto. Burada 2/4'lüğün içerisinde tabii ki yine biraz caz ruhuna, cazı anımsatan improvizasyonlarımızla, arkadaşlarımızın yapışığı doğaçlamalarla biraz böyle batıya gideceğiz, bize geleceğiz, ikisinin arasında gidip geleceğiz ve ortak bir noktaya yakalayacağımızı umuyorum. Öyle değil mi arkadaşlar?
1: Aynen.
0: O zaman Nikris Sirto. Giriyoruz. 3, 4.

Evet, değerli izleyiciler, sanıyorum biraz daha kendimize geldik bu Nick Ristretto ile. Yine Dave Brubeck'in Blue Ronda Alaturka albümünden Take Five'ı seçmiştik, 5-8'lik. Şimdi onu çalalım, Take Five.

Evet değerli TRT Müzik izleyicileri ve dinleyicileri, programımıza devam ediyoruz. Yine bir Türk müziğinden, şark müziğinden, Kuzey Afrika müziğinden esinlenen bir müthiş bir caz sanatçısı, müzisyeni, trompet üstadı Dizzy Gillespie. Efendim Dizzy Gillespie Tunus'a gittiğinde Tunus'un o sihirli gecelerinden esinlenerek o meşhur, halen hit olan, dünyada hit olan eserini A Night in Tunisia besteler. Biz de bunu tabii ki biz Türk müzisyenleri olarak ruhumuzda o parçayı kendimize göre yorumlayacağız. Daha doğrusu arkadaşlarım çalacak ve improvizasyonları, doğaçlamalar yapacak. A Night in Tunisia, Dizzy Gillespie efsane bir caz trompetçisi. Tabii ki Miles Davis de bir efsane, halen öyleydi. Nurlar içinde yatsın, ama bunun yanında sayabileceğim tabii ki başka caz trompetçi üstadları da unutmadan geçmiyorum. Mesela geçmeyelim Chet Baker. Biliyor musun? Chet Baker'la bir maceram vardı. Ta İtalya, Kuzey İtalya'daki Genoa Caz Festivali'nde ben o zaman Family of Percussion'da üyeydim. Percussion çalıyordum. Demiş ki getirin şu velede şuraya bakalım, bu Türk bize oryantal nameler, soundlar bırakabilecek mi? Ben tabii titreyerek, çünkü Chet Baker'ın bir özelliği var değerli seyirciler. Sevmediği bir tonu çalan müzisyen kim olursa olsun sahneden kovarmış böyle. Hem de hakaret edercesine. Bunu bana söylediklerinde ben titreyerek, böyle korkarak sahneye çıktım. Neyse azar işitmeden bir parça çalıp sahneden aşağı indik. Neyse ruhu şad olsun. Dizzy Gillespie'nin de, Miles Davis'in de ve Chet Baker'ın da ve tabii ki diğer üstatların da. Evet, A Night in Tunisia.

0: Teşekkürler. Ağzınıza elinize sağlık.
1: Sizinle efendim.
0: Ozan Musluoğlu, Murat Kıvaner ve Şenova Ülker. Efendim iyi geceler ve tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Tabii ki sağlıklı, sıhhatli günler, geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim
0: varsa gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana yakışır.
2: Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz.
0: MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

Görkemli, asil, güçlü. O, sahnelerin bir numaralı yıldızı. Piyano. Peki nedir onu bu kadar özel kılan? Eşsiz sesi mi? Heybetli görüntüsü mü? Yoksa hiçbir fark gözetmeden dünyanın her yerinde müziğin pek çok türünü coşkuyla kucaklaması mı? Şüphesiz hepsi piyanoyu çalgıların kralı yapan önemli özellikleri. Ancak onu eşsiz kılan bir özelliği de 7000'i geçen parçadan oluşması ve tüm bu parçaların elle birleştirilmesidir. Piyanonun klavyesinde çoğunlukla 88 tuş bulunur. Piyanonun tuşlarına basıldığında içinde bulunan uçları keçe kaplı tahta çekiçler tellere vurarak ses çıkartır. Gergin çelik tellerin yarattığı basınç öyle büyüktür ki bir kuyruklu piyanonun kasası 20 tonluk bir kamyonun ağırlığına denk bir gücü taşımak durumundadır. 7 oktav ses aralığına sahip olan piyanonun notası alt alta çizili iki dizek üzerine yazılır. Üst dizekte sağ elle çalmak üzere ince notalar sol anahtarı üzerinde, alt dizekte ise sol elle çalmak üzere kalın notalar fa anahtarı üzerinde yazılır. Ses tablası piyanonun en önemli temel bölümlerindendir. Kasanın içinde duvar piyanolarında tellerin arka bölümüne, kuyruklu piyanolarda tellerin altına montajlıdır. Piyanonun en önemli parçalarından biri de pedallardır. Pedallar sayesinde çalınan parçalar zenginleştirilir ve esere farklı tınılar katılır. Bu nedenle pedallar birçok piyanist tarafından piyanonun ruhu olarak tanınır. Bilinen en eski atası, önce Uzak Doğu'da karşımıza çıkan, daha sonra Antik Yunan'da Platon'un ses hesaplamaları için kullandığı görülen monokorttur. 15. yüzyıla damgasını vuran klavikord ve 16. yüzyılda geliştirilen klavsen, piyanonun öncülleridir. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupalı lütiyeler klavikordun mekanizmasını temel alarak tarihin ilk piyanolarını geliştirmek üzere çalışmaya başladı. İlk piyano 1704'te İtalya'da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldı. 1709'da Almanya'da yayınlanan bir makaleyle Avrupa çapında tanındı. Ancak ilk piyano eserinin bestelenmesi için 62 yıl beklemek gerekti. İtalyan besteci Muzio Clementi 1773'te henüz 18 yaşındayken piyano için 3 sonat yazdı ve böylece piyano çalma tekniğinin de temelleri atılmış oldu. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Liszt gibi bestecilerin ölümsüz eserleri, Rachmaninoff, Horowitz, Rubinstein gibi usta virtüözlerin olağanüstü teknikleri sayesinde piyano tüm dünyaca sevilen bir numaralı çalgı oldu. 19. yüzyılda piyano dünya müziğinde krallığını sürdürürken Osmanlı İmparatorluğu'nun 33. hükümdarı Sultan 5. Murat, piyanoyu sadece dinlemekte kalmayıp usta bir piyanist ve besteci olarak da adını tarihe yazdırdı. Osmanlı'da ilk piyano 20. yüzyılın başında Taşköprülü Mehmet Efendi tarafından yapıldı. Mehmet Efendi kendi atölyesinde kendi malzemeleriyle Anadolu'nun ilk piyanosunu yapmıştı. 20. yüzyıl aynı zamanda Türklerin piyano sevgisinin arttığı, İdil Biret, Güher Süher Pekinel kardeşler, Gülsin Onay, Fazıl Say, Hüseyin Sermet gibi usta müzisyenlerin dünyada piyano sanatına damga vurduğu bir yüzyıl oldu. Ve bugün, biz hangi cümleleri kurarsak kuralım onu anlatmaya sözcükler yetmeyecek. Ama piyano sevmeyeceğimizi sandığımız eserlere bile bizi hayran bırakan sesiyle hayatlarımıza anlam katmaya devam edecek.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli alkışlarınıza hoş geldiniz Tepebaşı stüdyolarımıza. Ve tabii ki sizler TRT Müzik ekranlarına, Senin Şarkına hoş geldiniz sevgili dostlar.
1: Şeref verdiniz efendim. Sevgili Esra'nın söylediği gibi heyecanla, güzel repertuarımızla, birbirinden değerli orkestra elemanlarımızla, yayın yapım emeği geçen herkes, sizler için hazırız. Hazırlandık efendim. Heyecanlıyız, mutluyuz sizlerle birlikte olduğumuz için. Ekranları başında sizler hoş geldiniz, stüdyomuza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Sağolunuz, var olunuz.
0: Yine birbirinden güzel eserlerle dolu bir Senin Şarkın sizleri bekliyor. Evet. Şu andan itibaren başladı zaten. İhsan sizler için çok güzel şarkılarla devam edecek.
1: Evet, arkanıza yaslanın.
0: Ben de kenarda bekleyeceğim.
1: Arkanıza yaslanın, bir dilek tut gibi bir şarkı tutun. Bakalım bu hafta geliyor mu? Yaslanın şöyle arkanıza. Güzel bir Senin Şarkın gelsin Esra'cığım.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım, buyurunuz.

0: Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İhsancığım.
1: Gelmiyorum.
0: Ama şimdi gelmen gerekiyor.
1: Gelmez miyim? Şimdi çok güzel bir şef orkestra yönetiyor, evet. Ama bizim platformumuza bir çekelim onu bakalım. Hani bir şarkı okuyalım. Eyvah. Onur Özel Çağlayan'la. Uygun mudur efendim? Alkışlarınızla davet ediyoruz Onur'u.
2: Ama Esra Hanım da kalsın.
0: Tamam, Esra'yı bırakmadık. Sizi böyle alayım, ben kenarda.
2: Bize güç versin.
1: Yok, birlikte okuyalım.
0: Tamam, ben de şöyle mi durayım, böyle mi?
1: Nasıl istersen.
0: Kenarda durayım. Sen gel böyle. Peki, tamam.
1: Böyle çok güzel.
0: Böyle kalayım, aynen. Tamam.
1: Evet, kadrajda evet. TRT Müziğin M'si gibi olduk. M harfi gibi.
2: İhsancığım.
1: Bu espriyi yalnız yönetmenimiz
0: yaptı. Yalnız bu
1: espri
0: Serkan'a ait, evet.
1: Ama söyleyeceğim. Serkan kardeş dedi ki, abi dedim böyle yapalım falan. Çok güzel olur dedi. TRT Müziğin M'si gibi, logo gibi dedi. Evet Onurcuğum. Buyurunuz efendim.
2: Duygularınızı... Ben bu şarkıdan yönetmeyeyim.
1: Tamam, peki.
2: Bedrettin kardeşim, peki. Saysın.
1: Hadi bakalım.

0: Şöyle yapalım, hadi tutalım ellerimizi birbirimizin. Gel sen evet. de. Şöyle bir kaldırayım ben efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz Onurcuğum.
2: Gönlünüze sağlık.
1: Gönlünüze sağlık. Sağ olun.
0: Ama çok fazla yapmayacağız bunu. Çok fazla yapmayalım. Çünkü birkaç defa daha olursa Allah muhafaza işimizden olmayalım. Onur kardeşim çok güzel bir orkestra şefi. Orada kalsın. Birkaç Aynen, defa daha gideyim. Okursa. yani sonra şaka bir yana.
1: Şöyle söyleyelim. Sağ. Arşivlerinizde ve gönüllerinizde güzel bir hatıra olarak.
0: Evet. Evet. Güzel evet. kardeşim.
1: Çok gönlünüze anlamlı sağ. Oldu bence. Aynen. Gönlünüze çok sağlık. Ediyorum. Yüreğinize sağlık.
0: Canımsın. Peki.
1: Ben de arada böyle.
0: Sizdeyiz efendim.
1: Peki. Birazcık hareketlendirelim.
0: Galiba bir Selami Şahin.
1: Bir Selami Şahin şarkısı. Evet. İlk defa seslendireceğim bunu. Haydi bakalım bilenler eşlik etsin.

hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.

0: Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık.
1: Gönlünüze sağlık efendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ruhunuza, dilinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Benim istediğim bir şarkıyı seslendiriyorsun şimdi.
1: Evet.
0: Evet, Ferdi Tayfur'dan. O zaman çok fazla bir şey söylemeyeceğim.
1: Ferdi Tayfur'dan sevilen, bilinen Sait Büyükçınar'ın bir şarkısı.
0: Benim de en sevdiğim Ferdi Tayfur şarkılarından biridir.
1: Dedi Esra'cığım.
0: O da sağ olsun beni kırmadı.
1: Kırar mıyım
0: Hemen bu hafta seslendirelim dedi.
1: Kırar mıyım? Okumaya çalışalım.
0: Haydi o zaman.
1: Hadi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Ah ah ah. Gönülden gelen türküler, şarkılar.
1: Öyle oldu, gönülden geldi. Vallahi yüreğine sağlık.
0: İcra etmeye çalıştık efendim. Gönlümüzce, dilimizce, nefesimizce. Eyvallah, sağ olunuz, var olunuz. Teşekkür ederim.
1: Her zaman.
0: Evet, yavaş yavaş bu haftalık veda edelim. Bu haftalık.
1: Yine aynı gün, aynı saatte TRT Müzik ekranlarında karşınıza çıkmak için hazırlanacağız.
0: Evet.
1: Evet, yeni ceketlerle, tamam. İhsan'a payet mendil bu arada.
0: Ben parlak ceket isterim.
1: Tamam.
0: Şef'te söz. Parlak ceket var.
1: Söz.
0: Esra'da geçen hafta parlak ceket vardı. Ben önümüzdeki hafta müsaadenizle çok siyah giydim artık. Önümüzdeki hafta bir ceket giyeyim ben de ki yani görsünler. Tek ceketim bu değil. Da yani. Efendim, ekranları başında bizleri izleyen dostlarımız. Şaka yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Doğal halimiz bu gerçekten. Sizlere minnettarız. İzlenme oranımız çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi hep böyle destekleyiniz, gönül veriniz. Hep bizi izleyiniz. Stüdyomuza gelen, şereflendiren dostlarımız. Ayaklarınıza sağlık. Yaz kış demeden bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Her
0: sağ olun, var
1: bekliyoruz.
0: Olun efendim.
1: Sizleri de bekliyoruz efendim.
0: Her zaman bekliyoruz
1: efendim.
0: Yerimiz bol. Efendim. Evet, yerimiz bol efendim. Bekleriz. Buyurun şefim.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

0: TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım, Türkiye'nin çok çok değerli müzisyenlerinin birleştiği Rubata grubu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şerefler verdiniz.
1: Şeref bulduk.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Yani çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki özellikle Özer Arkun.

0: 35 yıl devirdik beraber.
1: Aynen.
0: 1990 oralara gideceğiz Göksuncuğum. Yani bugün herhalde klarneti elinde olan, müziğe başlayan gençlerin hepsinin takip ettiği ve abiler olarak gördüğü çok değerli müzisyen Göksun Çavdar, sağ olsun. Ve Erapçin bugün bize bas gitarda eşlik edecek. Seninle yeni tanıştık ama sohbetimiz olacak mutlaka. Değil mi? Zaman. Çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Gerçekten bugün çok mutluyum. Dediğim gibi yani albümlerimizde ne zaman bir çello ihtiyacımız olsa Özer gelir bu şarkıyı var ya uçurur dediğimiz çok değerli kardeşim Göksun aynı şekilde. Nelerden başlayayım? Vazgeçtim dedim. Özellikle bu şarkıyı seçtim. 1990 senesinde ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Gülümser mi yapılıyordu ve evet. Özer'le o dönem tanışmıştık. Evet. Şahane yani, bir zamandı.
1: Yani ne diyeyim ki, nereye koyayım ki? Yani hayata başladığımız yıllarda o yıllar.
0: Değil mi ya? Yani ben 20 yaşındayım değil mi? Bizim tabii, seninle aramızda herhalde 2 yaş, 3 yaş falan
1: vardı. 2-3 yaş vardır.
0: Yani.
1: Hayata başladığımız yıllardı. O kadar güzeldi ki, o kadar
0: sevindim. Rüya gibi.
1: Rüya gibi yıllardı. Gerçekten bir tarafımızda Fuat abi var, bir tarafımızda...
0: Fuat abi var değil mi?
1: Bir tarafımızda...
0: Masar abi geliyor, Özkan abi geliyor. Yani Orhan abi kapıdan geliyor, Barış Banço giriyor kapıdan içeriye. O dönemler.
1: FT stüdyosu, meşhur.
0: FTS stüdyosu. Meşhur. Tabii seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Yani 35-36 yıl önce ben iki İstanbul'a geldiğimde FTS stüdyosu vardı. Tabii ki birçok çok güzel stüdyolar vardı. Onlardan bir tanesiydi. O dönem çok değerli müzisyenler, Erkan abimiz... Ruhu şad olsun Yaşar abi, canım amin, abimiz. Amin. Yine seyircilerimiz bilmedi. Kempa ve gündem grubun ayrılmadığı daha bir arada durdukları dönem. Evet. İlyas Tetik.
1: Rahmetli evet.
0: Allah ah canım benim. Sendurumuz var.
1: Sendur abi, Selçuk abi, Selçuk Tekay.
0: Selçuk Tekay değil mi?
1: O dönemlerden.
0: Değil mi? İnanılmaz bir ekip. Ya, ve sen de o zamanlar Çellon'la birlikte ekibe tabii dahil oldun ve nasıl bir güven vermişsen o yaşta. Değil mi?
1: Ya, o başka bir şey tabii hani. İnsanın hayata bakış açısıyla alakalı. Biz biliyorsunuz işte hani bir zamanında çok zorluklarla yetiştik. O dönemde özellikle 80'li yılların ortaları ve sonlarına doğru. Bir an evvel böyle bir adam olma ihtiyacımız değil vardı. Mi? Böyle bir an evvel bir şeyler olma ihtiyacımız vardı. Hissiyat olarak öyleydik ki. Şükürler olsun bugüne getirdik o günlerimizi. Evet. Dostluğumuz da başta söylediğim gibi evet.
0: çok
1: 30-35 senenin
0: çok
1: üzerinde.
0: Saygıyla devam ediyor. Çok şükür.
1: Saygıyla
0: yani önünüzü saygı diyorum yani inanılmazsınız.
1: Nerede görüşsek kaldığınız yerden devam ettiğiniz arkadaşlarınız varsa vardır ya. Tabii. Senin de onu hissediyoruz
0: yaşa,
1: her zaman.
0: Yani. Sağ ol. Aynı şekilde bil mukabele. Aynı şekilde Göksun'la da yani albümlerimizde bir şekilde bir yere geliyorduk ama Rubato grubu olarak bir yere gelmeniz şahane oldu. Ve Sezen'le de, Sezen çok acayip biliyorsunuz yani benim de hayatımı değiştiren ve müziğe bak, başlama sebebimdir. Her daim her programda 35 yıldır söylerim ve biyografimde yazar. Sezen Aksu olmasa bugün bir müzisyen olmazdı çok şükür. İyi ki beni böyle bir yola sokmuş ve sizin gibi çok değerli müzisyenlerle bir yere getirdi bizi. Yolculuğumuza başlamış olduk. Sezen'le ama senin çok güzel bir anın var. 21 yaşındayken değil mi?
1: Tabii yani 94 yılıydı. İlk albümü çalmaya gittim. Rahmetli Onno abi vardı o zaman. Onno Tunç. 97'de rahmet zaten tanıyoruz. Bir uçak kazasında kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Ruh şad olsun diyelim. Onno abinin o gün yaptığımız kaydı 10 sene sonra Ayda'ya kızının bana anlatmasıydı. O günkü kaydı 10 sene sonra ben Ayda'dan duydum. Özer Ayda bir çeliste tanıştım. Müthiş çalıyor şöyle böyle falan diye. Tabii onur oldum. Çok büyük onur oldum ama unutmayacağım anlardan bir tanesiydi o da.
0: Ve Sezen Aksu'nun sana söylediği bir cümle var. Çok güzel. Seni kalbime yazdım diyor. Seni ilk defa duyduğunda değil mi enstrümanla birlikte duyduğunda ki yani gerçekten bir yani çok genç yaşta bir efsanesin bence Özer'cim. Vallahi billahi.
1: Estağfurullah. Yani müthiş. Çok mahcup oluyoruz. Söyleme
0: ya ne olur söyleyeyim. Çalalım söyleyelim. Yani. Ne olur. Ne zaman nerede ne zaman bulacağım bu fırsatı bir daha. Yani müthiş saygı duyduğum müzisyensin. Aynı şekilde Göksun'cum da canım sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani dediğim gibi albümlerde bir araya geldik ama geçen zaman içerisinde de çok güzel zamanlarımız oldu beraber. Biz Anadolu Kavağı'na geliyorum. Evet. Orada çok güzel bir stüdyonuz var Anadolu Kavağı'nda. Geldim. Çok güzel bir enerjiniz var. Acaba bir şarkıyla devam etsek mi?
2: Tabii ki.
0: Nasıl olur? Süper olur. Ve bu şarkının adı ne olsun? Unuturum diye yorma kendini.
1: Selçuk abinin de adını almışken Selçuk. Rahmetli Selçuk Tekay'ın müthiş şarkısı Ünal abinin, Ünal Narçın'ın sözlerini yazmış olduğu.
0: Sözlerle Ünal abinin.
1: Unuturum diye yorma kendini demişler. Her biz
0: asla unutmuyoruz. Unutmayanlardırız.
1: Aynen öyle.

0: Helal olsun, helal olsun. Ya solistik ne kadar güzel yakıştı sana ya Özer.
1: Abi sorma.
0: Valla.
1: Yakıştı değil, yapıştı.
0: Yapıştı mı diyorsun? Ha. Yoksa şarkı...
1: Yapıştırdık abi.
0: Valla mı diyorsun? Helal olsun. Yani peki sende değil mi yani? Nefesli varken şarkı... Ama yani cello elinde olunca da çok zor ya.

0: Ki aslında ben hiç şarkıcı olmak niyetinde değildim. Bu,
1: Ben
0: yani
1: de değildim.
0: arkada vallahi öyleydi. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine enstrümantal olarak başladık. Hatta ilk birinci albümde Aşk diye bir eserim vardı benim. O eseri kaydettik. Arkasından müthiş bir türküyü kaydettik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Dediler ki, abi okuman lazım.
1: Fena güzel gidiyor değil mi?
0: Okuman lazım, okuman
1: Duygu
0: lazım
1: var
0: dedi.
1: çünkü.
0: O gün bir girdik, okuduk, pir oldu. Benim için milat oldu o gün. Hani
1: Çok iyi
0: yıllarca
1: oldu.
0: reddettiğim, yani sazıma karşı olan aşkımdan dolayı reddettiğim
1: Ya.
0: solistliği o gün başlamış oldum. Yani
1: Ama ne de güzel
0: arkadaşlarımın
1: oldu.
0: itirazı.
1: Rubaat oldu, şahane oldu, harika oldu. Helal olsun. Ben çok yakıştırdım yani, çok yakışıyor. Yani şarkı söyleme o dili var ya yani, o
0: Dilimizden
1: duygu da
0: geldiği
1: var
0: kadar,
1: ya.
0: elimizden geldiği kadar.
1: Fazlasıyla geliyor. Helal olsun
0: Sağ ol.
1: kardeşim.
0: Senin takdirin. Sağ
1: Helal
0: olasın.
1: olsun. Erapçığım, seni tanıştık ama tabii ki biraz araştırmam oldu. Yani müzikle alakalı babanın bir, değil mi? Yani ilk müzik eğitimini babandan
2: Babam
1: aldınız.
2: müzisyendi, hem
1: Yaşa.
2: edebiyat
1: İsmini
2: öğretmeniydi.
1: de lütfen.
2: Erol Görgün.
1: Erol Görgün. Erol
2: Hem
1: hocam.
2: evet,
1: Saygılar olsun.
0: öğretmenlerimize selam olsun.
2: hocamızdır.
0: Ellerinden
1: Selam olsun.
0: öpüyoruz. Evet.
2: İşte o müzik evi açmıştı babam. Düzce'de yaşadık o yıllarda. İşte ben de o müzik evine gelir giderken falan, öğretmenlerin yanında falan, öyle ben de piştim. Ondan sonra ama benim müzisyen olmamı istemiyorlardı.
1: Ya.
2: Fizik bölümünü kazandım.
1: Öyle
2: Fizik,
1: mi?
2: evet. İşte o sonra üniversitede Denizli'de okul açılmıştı. Müzik öğretmenliği okulu. Oraya geçtim, sınavına girdim, kazandım. Ondan sonra orada okuyup sonra İstanbul'a geldim. İşte abilerle tanıştık.
1: Aa, ne de iyi
2: Ondan
1: olmuş.
2: sonra serüven öyle başladı yani
1: Vallahi
2: İstanbul
1: süper
2: hayatı.
1: olmuş. Yani seninle de bir, dediğin gibi stüdyoya geldiğimde tanışmıştık o zaman. Yani çok, yani inanılmaz bir yumuşak tatlı bir yapınız var. Genel olarak bence rubato böyle bir çok güzel bir renk olmuş. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Ve bu grubun içerisinde tabii yer alıp da bas gitarla bu grubun içerisinde olup, değil mi, yani o eşliğin içerisinde bulunmak bence çok
2: Tabii.
1: güzel olmuş yani.
2: Müthiş, müthiş oldu yani. Benim dualarım böyleydi yani. Allah'ım beni çok iyi müzisyenlerle ama çok iyi insanlarla
1: Çok iyi insanlar
2: karşılaştırdı dedim.
1: değil mi?
2: Ve denk geldi işte.
1: Yaşa.
2: Özel abim ve Göksun
0: Karşılıklı ama
2: abim.
0: yani her şey karşılıklı.
2: Denk
0: Erhat da
2: geldi.
0: öyle
1: Aynen Allah
0: düzgün.
1: gönlümüze göre vermiş. Çok
0: Göksun da
1: şükür.
0: öyle. Şükürler olsun.
1: Ama
0: Ama
1: şu anda çok
0: birbirimize...
1: güzel görünüyorsunuz. Yani inanılmaz bir güzel bir ışıltı var. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çünkü dediğin gibi tekrar bütün TRT Müzik ekranında Ümitli Şarkılar şu anda ekranların başında olan bütün seyircilerime söylüyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenleriyle karşı karşıyayız şu anda.
0: Estağfurullah.
1: Ben bile böyle duruyorum. Saygıyla dinlemek istiyorum.
0: Estağfurullah.
1: O yüzden bir şarkı daha rica ediyorum sizden. Hikaye
0: Ne demek?
1: şarkımız var.
0: Sevgili Osman'ın bir şarkısı, Osman Şahin'in bir şarkısı.
1: Osman Şahin.
0: Osman Şahin son dönemlerde de yaptığı eserlerle dikkat çektiğini düşünüyoruz. Yani bize de bir tane eserini gönderdi. Gerçekten hikayesi de olan bir şarkı.
1: Sese de yakıştı,
0: Eyvallah.
1: ekibe de yakıştı. O zaman hikaye, rubato.

0: Vallahi ne güzel söylüyorsunuz. Böyle huşu içinde dinliyorum ya.
1: Vallahi olduğu kadar
0: çok güzel. Yok, çok güzel oluyor vallahi billahi. Çok çok güzel oluyor. Çok mutluyum yani sizi dinlediğimiz için. Ya çok büyük bir şans şu anda bizim için.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi öyle. Eminim ekranları başında seyircilerimiz de aynı keyfi yaşıyorlar. Şahane bir müzik keyfi. Göksuncuğum, yani bilmediğim şeyler var senin hakkında. Bugün öğrendim, biraz araştırdım. Fransa macerası var.
1: Evet abi, orada
0: Galiba. Ya
1: doğdum
0: çok
1: ben.
0: acayipmiş. Bugün öğrendim onu. Değil mi?
1: Eyvallah.
0: Yani Fransa'da bir dönem geçiriyorsun. Bir ciddi bir zaman.
1: Evet, 11-12 yaşına kadar orada duruyorum. Oradan sonra buraya geliyorum.
0: Sonra Türkiye'ye geliyorsun.
1: Evet, ilkokulu bitirdim, oradan geldim falan.
0: İlkokulu orada bitirdin. Sonra buraya geliyorsun.
1: Evet, ondan sonra Saint Benoît'a giriyorum.
0: Sen bana... Evet.
1: Ama bir sene okuyor biliyorum
0: Bir
1: oradan.
0: sene.
1: Atıldım abi Türkçe bilmediğim için.
0: Türkçe bilmediğin için değil
1: Evet.
0: mi? Ama nasıl bir kader değil mi bu?
1: Evet, ondan sonra da zaten bizim ailemiz, yani Özer abiyle zaten akrabayız.
0: Biliyorsun.
1: Ailemiz müzisyen olduğu için müzeye yöneldim, işte konservatuvara girdim.
0: Kaderden kaçış yok.
1: Ya öyle.
0: Çok şükür.
1: İTÜ'ye
0: Yani
1: girdim.
0: oradan bu tarafa doğru, yani bu olumsuz bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu olumluya çevirmek
1: Abi yazılmış artık, yapacak bir
0: yazılmış değil
1: şey
0: mi?
1: yok. Evet,
0: Kaçış yok.
1: anladınız.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 35 sene öncesine gidiyorum. Sezen Aksu'nun konserine fırlayıp sahnede beraber şarkı söylemesek şu anda burada değildik yani.
1: Evet.
0: Kader hakikaten ağlarını güzel güzel örüyor.
1: Aynen
0: Ne
1: abi.
0: de güzel örmüş. Göksün Çavdar'a kavuştuk, çok
1: Ben
0: şükür.
1: teşekkür ederim sana.
0: Sazına kavuştuk. Seni dinlemek büyük bir güzellik. Yani
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: inanılmaz mutluyum. Yani albümlerimize gelip çalan müzisyenlerin Rubato grubu olarak bir yere gelip bu şekilde karşımızda olmaları bize çok büyük mutluluk veriyor. Sizleri duymak
1: Biz de çok
0: eminim.
1: mutlu olduk seninle beraber olmaktan Ümit abicim. Sağ olasın.
0: Kaptırdım gönlümü diyorum ama
1: Tabii.
0: güzel bir şarkı.
2: Sevgili Soner'in şarkısı bu da. Soner Han'ın şarkısı. Genç yetenek,
0: Soner?
2: genç. Soner Han.
0: Soner Han.
2: Han. Gerçekten genç bir yetenek. Yani çok yaşı genç
0: Söz
2: olmasına
0: bestedi
2: rağmen söz bestedi ona ait.
0: helal olsun.
2: Böyle duygusal şarkılar yazabiliyor. Bazı insanlar hazır gelir ya.
0: Ya değil mi?
2: Soner
0: Doğru.
2: de öyle bir insan. Senin gibi sen de hazır gelmişsin mesela dünyaya.
0: Yani evet, şiire biraz çok merakım vardı.
2: İşlenmesi gereken insanlardan bir tanesi.
0: Doğru ışığa, doğru
2: Evet,
0: güneşe, doğru şeye de yönlendirilince müzisyenler inanılmaz açılmak için güzel fırsat buluyorlar. Yaprakları, çiçekleri açmaya başlıyor.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: Soner
0: şükür
2: kardeşimize
0: dedim.
2: de buradan o zaman
0: Selamlar olsun
2: selamlar
0: kardeşim,
2: olsun.
0: helal olsun. O zaman kaptırdım
1: Hadi.
0: gönlümü.

0: Çok yakışmış.
1: Eyvallah, teşekkürler.
0: Aa, yakışmış, inanılmaz yakışmış. Yani şarkıyı kendine de, değil mi, o hale kendi yorumuna dönüştürmek.
1: Tabii.
0: Eminim yani, ilk dinlediğinde çok biraz daha farklıdır ama.
1: Farklı bir versiyonda yolladı bize tabii bir şarkıyı da. Biz bu hale çevirdik. Şarkıyı böyle gönderdik. Deniştirdik şarkıyı, deniştirdik.
0: Ama güzel de olmuş. Öyle de olması lazım zaten.
1: Aynen aynen.
0: Zamanında ben Tarkan'a şarkı gönderdim. Dön Bebeğim'i gönderdiğimde, okuduğumda. Zaman içerisinde tabii kendi yorumunu katıp o güzelliği, o lezzeti onun içine koymadan olmaz. Mümkün olmaz. Değil. Bu arada yani müthiş gerçekten de. Yayından önce şeyden provalarda Hakan Yeşilkaya ile orkestra şefimizle. Orkestramız teşekkür ediyoruz bu arada, sağ olsunlar. Bugün tabii çok değerli Seren Yastıman da aramızda konuk olarak, çok sağ olsun.
1: Söylemeden olmazdı. İki söyledim
0: valla. Mümkün değil.
1: Söylemeden olmazdı.
0: Benim çok sevdiğim kardeşim. Yani beraber zaman da içirdik. 1,5-2 yıl komşuluğumuz da aynı zamanda. Beraber güzel zaman da içirdik. Çok değerli müzisyen.
1: Şimdi Seren bizimle Yastıman beraber çalışıyor.
0: Vallahi süper ya. Çok sevindim.
1: Bizim için
0: çok
1: gerçekten de ayrıcalık onun yanımızda olması. Sahnede bazen yoruluyorum şarkı söylerken. Serhan hemen şarkısını duyuyor.
0: İnanılmaz.
1: Serhan'a yapıyor. Sağ ol kardeşim.
0: Eşya çok sağ ol. Seren Yastıman. Hakan'la konuşuyorduk. Onun sohbetini ettik. Yani müthiş bir kariyer. Özer. Göksun aynı şekilde Erhaf. Yani ama sende bir kariyeri, bir ikinci kez tekrar baştan başlama olayı var. Evet. Ve inanılmaz bir başarı. Yani talihsiz bir kaza yaşadın elinden dolayı. Evet. Biz bunu biliyoruz tabii ki. Seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Ama sonrasında tekrar başa dönüp, tekrar oturup o parmaklar tekrar çalışıp, ki yani sol elinde bir sıkıntı vardı. Ama çözdün ve tekrar bizimlesin.
1: Şükür.
0: Ve aynı güzellikte ve aynı ustalıkla.
1: Şükür, şükürler olsun.
0: Çok şükür.
1: Yani buna hep şükrederim ben. Hayatımın en kötü zamanlarıydı. 2 yıl elimde sazım yoktu.
0: Değil
1: iki,
0: mi?
1: 2 yıl boyunca tedavim sürdü. Ama her şerde bir hayır vardır.
0: Değil
1: ben
0: mi?
1: Öyle görüyorum. O başıma gelen hadiseyi de ben olumlu bir şeye çevirmek için.
0: Yaşa, bu çok önemli bir şey.
1: Yani tabii ki hiçbir zaman isyan etmedim buna ama
0: yaşa.
1: Yani Rabbim verdi, Rabbim neyse odur diye düşünüp öyle.
0: Bu şermiş gibi görünen,
1: evet,
0: hadiseyi,
1: evet,
0: hayra çevirmek,
1: hayra
0: kudretli
1: çevirmek,
0: insanların becerebildiği bir iş.
1: O da size Yaradan'ın vermiş olduğu bir
0: çok
1: şey.
0: Şükür,
1: yani
0: o, çok şükür.
1: Veriyorsa veriyor, vermiyorsa vermiyor.
0: Aynen öyle. Evet. Ama ne güzel, zaman öyle geçmiş güzel ve tekrar yani gerçekten de biz senin enstrümanistinle ben hayranım. Baştan beri yani 35 yıldır hayranım aynı şekilde. Aynı şekilde.
1: Bir daha çalamayacağımı söylediler tabii. Hani asla çalamazsın bir daha.
0: Çok acayip
1: ama
0: bir şey. Yani sesimizi kaybetmekten şarkı söylüyorum. Yani gitar çalmasam da olabilir belki, kurtarabilirim ama yani senin kaç yılını verdiğin bir enstrüman değil mi yani?
1: 2020
0: ay, ilk baştan başlangıçtan beri.
1: Bu hadisenin 2001'de başladı.
0: Daha da geriye gitti. İlk başlangıçtan
1: 84'te
0: beri
1: başladım ben. Konservatuvara girdiğimde işte 11 yaşındaydım.
0: 2025'teyiz. Evet. Bu ne güzellik.
1: 84.
0: Allah nice güzel zamanlar nasip etsin size.
1: Amin,
0: inşallah
1: Rubato'yu
0: çok seviyoruz.
1: Cümlemize.
0: Müthiş. Tabii ki hayatımıza çok dokunan çok tatlı insanlar var. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba. Dokunmadığı bir hayat yoktur gibi düşünüyorum bu coğrafyada.
1: Işıkta uyusun. Rahmetler olsun.
0: Ne çok güzel eserler bıraktı.
1: Yani.
0: Ve benim çok sevdiğim bir eser Nilüfer şarkısı. Murat Anmonga'nın sözlerini yazdığı ve Müslüm Baba'nın da albümünü seslendirdiği ve inanılmaz bir yorum kattı. Ama Rubato'dan da çok merak ettiğimiz, nasıl tınlar, nasıl güzellikle tınlar, çok merak ettiğimiz bir eser. Nilüfer rica ederim.
1: Sunay'a da selam olsun. Sunay Özgür'e de, bestecisine de selam olsun.
0: Bestecisine selam olsun. Sunay'a da selamlar olsun. Çok yaşayın.

0: Çok eşeğin, çok eşeğin. Zamanıyla hakikaten değdi bize. Rubato çok eşeğin, gerçekten. Çok mutluyuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Valla. Şu anda böyle kendimi çiçek gibi hissediyorum. Güzel bir güneşin altına koydunuz beni. Suyu da veriyorsunuz. Ben açarım yani.
1: Müthiş vallahi konuşuyorsun de. Abi. Sağ ol. Abi, sağ ol. Bizi vallahi o kadar yücelttin ki bugün. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Senin söylediklerine karşı ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
0: Gönüllerimize fazla güzellikler katıyorsunuz. Gönlümüzün içinde çiçekler açtırıyorsunuz. Çok yaşayın. Gerçekten de. Eyvallah. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Eyvallah. Değil mi arkadaşlar?
1: Evet, bizim olsun. İçin de öyle gerçekten. Burada olmak gerçekten çok keyif verici. Senin programında olmak.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Buraya geldiğimizden beri bizi gerçekten o kadar güzel ağırlıyorsunuz ki tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun, var olun. Ekibimize sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Göksun, çok güzel bir konuştuğum bir röportajda konuştuğum bir cümle var. Sadelikle ilgili konuştuğun şeyler var.
2: Çok konuşamam ben aslında.
0: Ama yani bir güzel bir not bu. Enstrümanist olabilirsiniz, tekniğiniz çok gelişmiş olabilir ama bunun içinde ruh olmazsa bu teknik tam anlamıyla güzelliğini yansıtmamış olabilir. Yani bütün o enerji yansıtmamış olabilir diye bir...
2: Evet abi, çok önemli bir şey
0: çok
2: bu.
0: Çok doğru değil mi?
2: Evet, yani sadece teknikle falan olacak iş değil. Ama... Sabır erdemdir diye bir laf vardır abicim. Yani hocamdan öğrendiğim bir laftır bu.
0: Yaşa.
2: Yani sabrettiğin zaman her şeyi zaten sindire sindire öğreniyorsun içine abi.
0: Bir duygu gelince işin içine... Ya bilmiyorum, iyi ki böyle bir mesleğe sahip olmuşuz diye düşünüyorum ya. Zaman zaman çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok şükrediyorum, çok şükrediyorum.
1: Ben de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, müzisyen yani, olduğumuz için.
0: Yani o güzel bir, ben dinlerken de o böyle bir içimiz böyle bir yükseliyor, güzel bir yere götürüyorsunuz. Oradan aşağı indirip tekrar hayatın içine bizi bırakıyorsunuz. O akış benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da Veyhi Müseyin albümünü de inşallah beraber bir yere geliriz.
1: Eyvallah.
0: Yani inşallah güzel bir şarkıyla da bir yere gideriz. Sürpriz diyoruz.
1: Sürpriz diyelim. Yani sürpriz. Biz bir şeyler karıştırıyoruz Ümit'le beraber,
0: evet,
1: ama.
0: Evet. Paslaşıyoruz. Anadolu Kavağı'na o stüdyoya gidip geliyoruz. Eyvallah. Ama güzel şeyler çıkacak inşallah beraber. Ben çok istiyorum tabii ki inşallah. Güzellikle olsun. 1993 senesinde yazdığım bir şarkı vardı. Gülen Dam. Onu okuyayım diyorum. Ona niyetlendim. Tabii o dönem dediğim gibi savaş vardı. Yugoslavya. Bosna yani ben çok etkilenmiştim o savaştan 23 yaşımda.

0: Ve ona istinaden de aslında etkilendiğim çok güzel bir acı bir şey vardı orada. Televizyon haberleri duymuştum. Dayanamadım yani, içim parçalandı. İnsan da 23 yaşında böyle bir şey nasıl hisseder ben de bilmiyorum ama o dönem yazmışız.
1: Az evvel umarım... söylediğimiz şey işte Soner hakkında söylediğimiz şey.
0: Evet.
1: Sende de var o. Yani gerçekten insanlar bazen hazır geliyorlar dünyaya ya. Doğuştan olunca bir başka oluyor ya.
0: Çok daha doğal ve çok daha akışta geliyor değil mi? Tatlı geliyor.
1: Sen de dünyadaki bütün şey, her şeylerden etkilenerek bir şeyler yazabilen, bir şeyler kaleme dökebilen birisi olarak gerçekten bir sürü müzisyenin ufkunu açmış bir adamsın.
0: Çok sağ ol. Bu anlamda vallahi, da çok teşekkür. Mahcup, sen de beni mahcup ediyorsun
1: bugün. Olur mu? Olur mu? Doğruları söyleyince.
0: Çok yaşa, çok yaşa. Çok sağ olun vallahi. Ben de bir geldik kaç yaşına ama yani bir 30-35
1: yaşında. Çünkü dün gibi ben ve senin bundan gocunmadığını da biliyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum 90'lı yılları.
0: Yaşa.
1: O stüdyoya girdiğimizde hani birbirimize çay verirdik.
0: Yaşa, aynen.
1: Birbirimizin servislerini yapardık.
0: Ben servis yapardım. Aynen.
1: Hepimiz birbirimizi seve seve yapardık yani.
0: Hala.
1: Gerçekten bunu sen gelmeden önce de Anadolu'ya kavağa gelmeden önce de biz aramızda konuşmuştuk. O kadar değerli bulduk ki bunu. Tekrar söylemekten gocunmuyorum yani.
0: Ben de işte yani 35 yıldır o zaman bahsetmiştik Fuat Güner'in stüdyosu, FTS stüdyosu diye. Ben 35 yıl geçti. Hala Fuat abinin yanına giderim. Fuat abi çayımızı demleyelim mi? Demle yavrum der. Hiçbir şey değişmedi bizde yani. O kıdemler var arada, o saygı, tabii, seviye, tabii, terbiye var.
1: Tabii hiyerarşi de var orada. Tabii.
0: Aynen öyle. Yaşa yaşa geldik. Çok da güzel abilerimizden, çok güzel sevgi, yani müzik sevgisi aşılandı bize. Çok da güzel, doğru adreslerden geldi bu.
1: Bize bir Gülendam'ı söyle de dinleyelim o zaman.
0: Yaşa.
1: Eyvallah.

0: Çok yaşayın, sağ olun, var olun.
1: Ah, vallahi böyle zaman su gibi akıp geçiyor değil mi?
2: Bir ah çektirdi sana şarkı.
1: Vallahi yapıyorum. Çektirdi. Ben yani 23 yaşındaydım, 56 yaşına geldik çok şükür. Kaç sene geçmiş üstünden. Çok güzel,
2: şahane. Aa, neler gelecek, neler.
1: Sen tükendin, ben tükendim diye bir şarkımız var, eser.
2: Sevgili Tan'ın şarkısı.
1: Tan'ın şarkısı,
2: Taştan'ın şarkısı. Çok güzel de bir şarkı. Sabır mı kaldı vallahi. Can, tükendi.
1: Süpermiş.
2: Bir yerde... Sen, hep sen mi haklısın, hep olduğun yerde demiş.
1: Allah. Tan'ı da konuk olarak bekliyoruz inşallah ilerleyen zaman. Tan'cığım selamlar olsun.
2: Son zamanlarda
1: Harun
2: abi
1: vesilesiyle, Harun Kolçak vesileyle tanışmıştık.
2: En
1: Harun
2: son
1: Kolçak
2: yani konserlerinde rekorlar kırıyor gerçekten.
1: Vallahi.
2: Selam olsun kardeşim.
1: Selam olsun. Bekliyoruz Tan'cığım. Sen tükendim, ben tükendim. Tan Taşçı eseri.

0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Yakışmış ya, yani bazen ben de çünkü çok eser paylaştım diğer şarkıcı arkadaşlarımla, yorumcu arkadaşlarımla. Bazen paylaşmak çok çok güzel oluyor, çok işe yarıyor.
0: Paylaşmak
1: Başka bir yorum geliyor ortaya.
0: çoğalmaktır zaten.
1: Yaşa.
0: Aynen öyle abicim. Paylaşmak her zaman
1: Müzikte paylaşmak
0: çoğalmaktır.
1: çok hoşuma gidiyor.
0: Her zaman öyledir.
1: Değil mi? Her
0: Her
1: zaman.
0: zaman öyledir. Mesela biz senin bir şarkını okuyalım. Biz çoğalırız, seninle çoğalırız.
1: Gel
0: Sen bizim
1: canım.
0: bir şeyimizi oku,
1: Yaşa.
0: sen bizimle birlikte çoğalırsın.
1: Aynen öyle.
0: Öyledir. Bizim
1: Güzellikle
0: sevenlerimiz,
1: çoğalıyoruz.
0: sizin, senin sevenlerin. Güzellik, her şeyin güzelliği zaten
1: Yaşa yaşa.
0: insanı
1: Aynen öyle.
0: öyle olur yani.
1: Vallahi ne güzel ettiniz. Ne güzel ettiniz. Vallahi biz eminim ekranlara başında seyircilerimiz de şu anda müziğin gerçekten doydular. Ben şu anda çok mest oldum.
0: İnşallah öyledir. Yani biz elimizden
1: Kesinlikle.
0: geleni yapıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızla beraber, sizinle beraber, kendimiz hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah dediğin gibi
1: Ama
0: ekranları
1: rubat olup da
0: başındaki
1: güzel bir ses
0: insanlar da
1: çıkartmak, tek bir ses,
0: eyvallah.
1: güzel bir ses ve bu sesi de hep birlikte bir grup olarak elde etmek çok güzel bir şey.
0: Eyvallah abi
1: Ben
0: sana.
1: her daim çok isterdim. Yani bir grup tabii oturup bir rock grubu olur, bir şey olur. Bir orada bir solist olmayı çok isterdim gençliğimde.
0: Grupçuluk çok zor.
1: Çok zor değil mi?
0: İnan çok zor. Yani herkesin ayrı derdi oluyor. Sahnede her derdini kenara itip
1: Aynen
0: arkadaşını
1: öyle.
0: düşünmek zorundasın.
1: Bugün peşlesin.
0: Tabii.
1: Şarkısı için ne sıkıntı yaşıyor musunuz peki? Nasıl
0: Tabii
1: oluyor?
0: anlaşamadığımız zamanlar oluyor tabii ki.
1: Solist
0: Yani
1: ama özellikle senin sesine yakışan bir şey.
2: genelde anlaşıyoruz abi.
0: Yani
1: Anlaşıyorsunuz
0: şöyle şöyle
1: herhalde.
0: anlaşıyoruz. Diyor ki mesela Eralp diyor ki abi ben bu parçayı sevmedim diyor. Ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
1: Değil mi? O hep beraber o.
0: Anlaşmalarımız bu
1: Ya,
0: mihvalde
1: güzel bir
0: oluyor.
1: anlaşma.
0: Yani şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
1: Tabii.
0: Yani büyük sorunlarımız
1: Olma
0: olmadı.
1: ihtimali de yok zaten yani.
0: Ya
1: Değil mi?
0: müzisyen adamın derdi müzik olur. Başka derdi
1: Aynen de
0: olmaz
1: başka ne
0: yani.
1: olacak? İyi ki geldiniz.
0: Eyvallah.
1: Vallahi çok mutlu ettik. Biz bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için yani sizin dinledikleri için çok mutlular. Ve ekran dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üstadlarından dinlediler.
0: Ne mutlu bize. Yani böyle düşünüyorlarsa, böyle
1: Kesinlikle
0: düşünüyorsanız
1: öyle,
0: hep
1: kesinlikle.
0: birlikte ne mutlu bize
1: Kesinlikle
0: yani.
1: öyle.
0: Hep birlikte.
1: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpourri hazırladınız bize. Ben hiç
0: Evet.
1: tamam bile müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışımı yapayım sonra tamam bile müziğimizi güzel bir şenlendirerek devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Bu hafta Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranında Rubato konuğumdu. Çok sevdiğim değerli müzisyenler konuğumdu. Ne mutlu bize. İyi ki onları dinledik. Bugün geldiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Söz Rubato'da ve beraber dokuruz değil mi?
0: Aynen.
1: Kapanış yapıyoruz.